Hürmet radio anlayıcılar, bu sayımızda memleket boyunca ilgar asasi katlam partiye teşkilatı, Maralbeşi Nayesi Maralbeşi Bazarlık Partiye Komiteti'ni tanıştırımız. Yaz külleri yeken deryası şimalga yılan bağrıyı sozulup ikibat attı. Harbi kırgıkıdaki Kaşkar vilayetinin Maralbeşi Nayesi Maralbeşi Bazardaki her millet anmasının turmuşu başkıcı yakşılandı. Bu bazarlık partiye komitetinin asasi katlam istikamını küçeytip, idar kılış endişesini yenilik yardıp, halk turmuşuna ameli mulazimet kılışının hakiki ünümü. 7 ayının 1-ci günü Cungo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığını tebrikleş yığınıda Maralbeşi Bazarlık Partiye Komiteti memleket boyunca ilgar asasi katlam partiye teşkilatı edigen şereplik namğı erişti. Maralbeşi Bazarlık Partiye Komitetinin şudisi Wang Shenglong mındak dedi. Bu partiye merkezi komitetinin Çigira rayon asasi katlam partiye kuruluş hizmetigi bergen mukabbati. Şundakla bütün bazardaki 57 asasi katlam partiye teşkilatı. 1200'den artık partiye azasının ameli işlep mesuliyetini zimmisige elip, halk üçün iş kılganlıkımızni muayyenleştirgenlik. Maralbeşi nayasının şehir rayonundaki yadroluk bazara bolu süpti bilen. Maralbeşi bazardaki 24 mahalle kent tarqaq caylaşkan. 57 asasi katlam partiya teşkilatı 1-ci septi yıldız artıp 1200'den artıq partiya azasi sepnin aldıdı mandi. 2023 yılı bütün bazarda daimli kanat yaydırılgan işçik şerketi boyunca ayırlığa kırıp ziyaret kılış çaryanı da Maralbeşi bazardaki partiya azaları kadırla şu çağda 11 yaş kirgen Sümeyye'nin sel binormallıqı dikkat kıldı. O kiçik edilla dadısının ayrılıp kalgan bolup, eğir kesel bolup kalgan anısı, ayçısı bilen bir-birgi yar yölek bolup turmuş keçiretti. Bu, Ösmür Sümeyye'ni cimğur kılıp, iradısı soslaşıp, hatta intayın pasıp royi haletki çüşüp kılıp, ilgirke bu uçuk yoru kız bir mahal psikiki cahitte kıyın ahvalgı çüşüp kalgan idi. Maralbeşi Bazarlık Partiye Komiteti Sümeyye'nin kıyın ahvaldın kutuluşuğa yardım beriş üçün başlamcı bolup mahalle ayalla birleşmesi, kesbi psikiki meseleçisi katarlıq köp tarafının küçünü birleştirip, gamxorlı kılış yardım beriş grupsu kurup, paralışış, köngüldeki işlerini anlaş, tügünlü yeşiş, ameli iş kılıştın ibaret 4 kademli hizmet usulünü yol koydu. Partiya azalları ve kadırlar arka-arkadan öygü berip, sırdışıp, sabırçalık bile yol körstüp, Sümeyye'nin kalbideki tügününü tetreci yaşdı. Şunun bilen bir vaxta anısının doktorxanığı berip, kesbi davalınışıgı yardan berip, bu ayılının kıyınçılıkını her taraflı mahal kıldı. Bugün künde Sümeyye baş kıyınçılıkta özül kesil kutuldu. Maralbeşi Bazarlık Partiya Komitetimi onu noktuluk, gamxorlu kılış tizimliki kürgüzüp, daimli hareket halı dedi közüldüş, uzak ünümlük izgoklap yardım yerişini yol koydu. 2023 yılı 4. aydın hazırgıcı, Maralbeşi Bazarı türlü koşnula macerası, ailesi dedi, psikik kıyınçılıkı katarlıq məsillerden cəmi 570 nə həl qılıp, kiçik işlerini məhəllədən çıxarmay, zədiyyətlərini öz cəyidə həl qılışını həqiqi işgə aşırıb, mihri şəfqət yetküzüb, xəliq reştisi asası puxtulandı. Xəliq reştisi asasını puxtuladı. İlgirki Maralbeşi bazarda mulazimət küçü tarqaq buluş, təminləş bilən ehtiyacını tutaşdırış ravan bulmaslıq, tüzəş önümü yetərlik bulmaslıq qatarlıq məsələ mövcud idi. Maralbeşi Bazarlıq Partiya Komiteti asasi qatlamını tüzəşdi ki, ağırıq nokta, qiyin nokta məsələlərini həl qiliş üçün 5-də yaxşı ölçəmləşkən qeyliblaşqan partiya yacayqısı quruluşunu baş tutqa qılıb, ammanın kündülük ehtiyacıq birləşdirib, davalaş, xalısanı kesel görüş, ilmi yetəkçilə qiliş, xanonun məsləhət veriş, yaşanğanı kütünüş yardım veriş, zidiyyətlərini mürəsə qiliş qatarlıq özgəcə mulazimət türlərini dəl cayda təsis qılıb, birinci səbkə daim çöküb, ammağı mulazimət qıldı. Müzik
Şunun bilen bir vaqtda amma zakaz qilish, mahallalar zakaz avaytish, partiya a'zolari zakaz qabul qilish mikro mulozamat yepqandisini yo'l qo'yishda yangilik yaratib, xizmatdagi partiya a'zolari tayash pidoilarni o'z aloydiligiga birlashtirib, mulozamat o'rniga chiqishga tashkilladi. Uy jihozlarini remont qilish, ilmiy yetakchilik qilishdan siyosatni tashviq qilib tushuntirish, qonun yordam berish qiyinchiligi barlarga yordam berishgacha partiya a'zolari pidoilar mulozamatining mazmuni ommaning ishlab chiqarish turmushining har qaysi taraflarini qopladi. Marol beshi bozori 2023 yildan bu yil 4 oygacha partiya a'zolari mikro mulozamatini 1500 qatimdan ortiq qanot yoydirib, har millat ommaning oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalasidan 680 dan ortiq masalani hal qildi. Buning bilan asosiy qatlam partiya tashkilotlarining tashkillash kuchi, uyushish kuchi, mulozamat iqtidori sijil kuchaydi. Har millat ommaning erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usi texim to'liqlandi. Texim kabalatga ega bo'ldi. Texim imkoniyatlik sijilliq to'ldi. Qo'ni Oltiroq rayonida ko'p yil turgan Marol beshi bozordan pensiyaga chiqqan partiya a'zosi Anvar Ahmad mundaq dedi. Oltiroq rayonining yo'llari takshi, pokiz yashilliq purkangan. Yo'l chiroqlari kecha osmonni yoritib turdi. Yana ko'ngil ichish faoliyat maydoni bor. Turalg'u muhitimiz yildan yilga yaxshilanayotdi. Marol beshi bozorliq partiya komiteti yaqinqi yillardan buyon tavalligidagi ko'ni mahallalarning ul asliyalari ko'nirash, muhiti maynat, qalaymqan, asliyalari kamchil, avtomobil to'xtatish qiyin bo'lish qatorliq ommaning inkasi kuchlik bo'lgan gavdlik masalalar qarta ko'ni mahallalarning universal sifatini o'stirish, o'zgartirish qurilishini umumyuzlik yo'l qo'ydi. Wang Shenglong mundaq dedi. Bozorimizdagi 12 ko'ni Oltiroq rayonini umumyuzlik o'zgartirib, yo'l, suv bilan ta'minlash, yundi bir taraf qilish, ko'kartish, yoritish qatorliq ul asiyalarni umumyuzlik o'zgartirib, bir qator amaliy tadbirlarni qo'llanib, 3400 dan ortiq aholini ko'na, xalaymqan turalg'u muhiti bilan uzil-kesil xo'shlashtirdi. Marol beshi bozori qattiq detal sifatini o'stirish asosida ommaviy mulozamatni yurishlashtirishni davomliq mukammallashtirib, xalq turmushi mulozamatidagi kamtiklikni to'liqladi. Har qaysi yosh qatlamidagi kishilarning ehtiyojiga asosan 7 mahalla anor donchisi mulozamat punktining darajasini o'stirib va o'zgartirib, iqtidoriy rayonni a'lolashtirib, mulozamat asliyalarini mukammallashtirib, yashanganlar aram oladigan, yoshlar fikr almashtiradigan, bolalar ko'ngil ochirgan universal qulay supa barpo qilib, qulay mulozamat bilan to'liq qoplash, xalq turmushiga illiqlik yetkazishda o'lik bo'lim bo'lmaslikni ishga oshirdi. Bugünkü Marol beshi bozorining turalg'u muhiti texim güzelleşti. Ommaviy mulozamat texim a'lolashdi. Ommaning turmushi texim yaxshilandi. Wang Shenglong mundaq dedi. Mamlakat bo'yicha ilg'ar asosiy qatlam partiya tashkiloti degan nom ham sharaf, texim muhimi mas'uliyat. Marol beshi bozorliq partiya komitetimiz keyingi qadamda asosiy qatlam istiqomatini davomli kuchaytirib, xalq rishtisi, xalq kuchini mujassamlab tuzash önümünü texime əlalaşdırıb, xalq turmuşu bəxsadıdını texime yuqur götürməz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, MD hava raydı malumatı anlatımız. Ürümçü'de 7. ayına 16. günü kündüzdün keçegeçe hava ucuk temperatura 24-35 Celsius gradus keçe. Ürümçü'de 7. ayına 17. günü kündüzdün keçegeçe hava ucuk temperatura 26-37 Celsius gradus keçe. Ürümçü'de 7. ayına 18. günü kündüzdün keçegeçe hava ucuk temperatura 27-38 Celsius gradus keçe buludu, 3 bal şamal çıkıdı. Qadirli do'stlar, amli avtonom rayonimizga 16 shaharning havoray ma'lumotini oldimiz. Urumchida havo uchuq temperatura 24-35 Celsius gradusgacha. Altayda havo uchuq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 19-33 Celsius gradusgacha. Chochakda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 19-37 Celsius gradusgacha. G'uljira havo uchuq temperatura 23-36 Celsius gradusgacha. Portalada hava uçuk temperatura 21-35 Celsius gradus kuce. Xarmayda hava uçuk temperatura 27-40 Celsius gradus kuce. Xuytunda hava uçuk temperatura 25-38 Celsius gradus kuce. Şixanzada hava uçuk temperatura 20-38 Celsius gradus kuce. Sanjida hava uçuk temperatura 22-38 Celsius gradus kuce. Xumulda hava uçuk temperatura 24-33 Celsius gradus kuce. Turpanda hava bulutlu bulup keyin ochiladi, temperatura 30-39 Celsius gradus kuce. Korlada azraq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlandi, temperatura 23-32 Celsius gradus kuce. Aqsuda hava uchuq temperatura 22-36 Celsius gradus kuce. Atishda hava uchuq temperatura 20-35 Celsius gradus kuce. Qashqarda hava uchuq temperatura 21-38 Celsius gradus kuce. Xotanda hava uchuq temperatura 24-36 Celsius gradus kuce bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Havo raydi ma'lumot anglatdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Ertigelli Haberler programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 16 günü, Peyşembe, Dehkalar kalendarı boyunca 6 ayının 3 günü.
2: Aval, bu kıdımkı programımızın asası mezmurlarını tanıştırmız.
1: 6 numaraylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti kengaytilgen yığın açtı. Yığında Partiya Merkezi Komitetinin maşin rüyine bir taraf kılış kararını kat'i imai kılış oturuğu koyuldu.
2: Avtonom rayonun yezlardaki su bilen təminləş süpütini özdürüş xizməti tez alğı sürülməkdə. Bu yılın axırında avtonom rayon boyunca yezlarda turbu suyunu umumlaşdırış nisbətini 99.44%-ə yetküzüş mölçərləndi.
1: Bu yıl Şinjanın yeşil tok soda miqdarı 17 milyard kilovat saatlik ötkəldən ötüb, umumi miqdarı bultırqı bütün yıllıq soda kölümünün 2%-ə toğru gəldi.
2: Bu yılın oldunki yerimada Ürümçi Poşta Rayoni Merkezi cemi 63 milyon 386 min parça poşta yollanmasını bir taraf kıldı. Buna da Şinjan'da evzel yezi iyilik mehsulatlarını yetküzüş ihtiyacının zor derecede aşkallıkı gevdelendi.
1: Yazlık tatillik yolucu toş mezgili de Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroporti hem aviyasiya şirketleri yolucularının ravan seferge çıkışıga bütün küş bilen kabalet kıldı.
2: 2026 yıllık turpan, üzüm pesli ve işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış faaliyeti başlanıp, nek meydanda 107 min tonna üzüm setiş zakazı imzalandı.
1: Emdi haberler anlanır.
2: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq Partiya Komiteti Daimi Komiteti 7 ayının 14 günü kengaytilgen yığını ecip, Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin maşin rüyge partiyadın koglaş, hizmetin heydeş cazası beriş kararını uxturdu. Yığınğa katnaşkan yoldaşla birdek Partiya Merkezi Komitetinin kararını qat'i himaye kıldığalıqını bildirdi. Avtonom rayonluq Partiya Komiteti

0: Her derecelik partiya komitetleri, partiya grupları, partiya özünü başqırış, partiyanı umum yüzlük qatlıq idar qilishni qilishqı tegişlik işi, oda qilishqı tegişlik mesuliyeti dep bilip, partiya komiteti, partiya grupsi şujisinin birinci cevapkarlıq mesuliyeti ve benzi azarlarının bir iş ornadiki koş mesuliyetini yanımı küçe edip, besimni katlamı katlam yet gözüş, mesuliyetini halkumu halka zic bağlaşka kapalatlı qilişi. Her qaysi funksiyelik tarmaqlar, nazaret qiliş, başkuruş mesuliyetini oda qilip, sahani başkuruşta çokum nazaret qiliş başkuruşini küçe ediş. Kesbini tutuşta, çokum partiya kuruluşunu tutuşta çın durup, nazaret kiliş, başkuruşta kemtüklük buluş, kılıdganını kılmazlık, partiyanı başkuruş, partiyanı idar kiliş güçlük bulmazlık meselesini kat'i tüzülşi. Her derecelik intizam tekşürüş komitetleri, reviziya komitetleri, nazaret kiliş, məxsus mesuliyetini oda kiliş bilen, hemkarlişiş mesuliyetini tutaştırıp, intizam icra kiliş, kanun icra kilişini katlıq nazaret kilip, partiyanı başkuruş, partiyanı idar kilişinin, hemmeylen öz mesuliyetini oda kiladgan, bir tutaş maslışıdgan mesuliyet endizisi şekillendirişke türtkü buluş gerek. Yığında munular talep kılındı. Abdonom rayonundaki her derecelik rehberi kadırlar, bulup mu ülke derecelik rehberi kadırlar, maaşın rüyünün kanunga, intizamga eğir xilaplık kılış delosini eynek kılıp, hükümet işida pak buluş ve stilini yakşılaştaki türlük belgelimlerini kattık icra kılıp, özü ülke buluşta çıngdırıp, özge kattık talep koyuş. Mesuliyetini kattık oda kılış. Tevelikini kattık başkuruşunu baştan ahire işe aşırıp, aile sirgiler, uruk tukalları ve etrafıdaki hizmetçilerini kattık başkurup, stilini toğırlaş, intizamını çıngıtış, çiriklikke karıştırışını uzakça boşaşmayı davamlaştırıp, Şincan'ın partiyanı umum yüzlük kattık idar kılışta tekmu zor neticilerini kolga keltürüşünü alğı sürüşü gerek. Abdonom rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azaları, Abdonom rayonluk xalq qurultayı daimi komiteti, xalq hükümeti, siyasi kengeş, bin tuan rehberlik benzisinin azaları, Abdonom rayonluk sot mehkemesi, teptiş mehkemesindeki asaslıq mesul yoldaşlar, qatarlıqlar yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız xabri. Yezlardaki su bilen təminləş quruluşunu remont qilish, asraş, bu yılı xalq turmuşidiki 10 türlük əməli işinin biri. Növətə, yezlardaki su bilen təminləş süpütünü östürüş ərikdi, Şincan boyca tez olğı sürülməkdə. Abdonom rayon 1 milyon 500 min yen məbləğ acırtıp yolğu qoyğan Lopnur nahiyasının yezlardaki su bilen təminləş əsləhəllərini remont qilish, asraş türü pat ardı təkşürüp ötküzülünüdü. Bu türde Lopnur nahiyasının Gülbağ yiyesi, Tarım yiyesindeki 3,153 km uzunluktaki su bilen təminləş turbu doğru özgertilip, 9,000'dan artıq ammığa nəp yetkizildi. Lopnur nahiyasi, Tarım yiyesi, Tarım kentinin ahalisi tunu sahan əsir mündaqdırı. İlgiri suunun besimi tövən idi. Turbunu almaştırğandın keyin su besimi küçəydi, nait xuş bolduq. Abdonom rayonluk suçılık nazareti bu yıl merkezinin 61 milyon 240 min yuan suçılık terakkiyat meblağını kolgu keltürüp, 46 nahiye şehir rayondaki 193 çayda remont kiliş asraş kuruluşunu yolu koydu. Abdonom rayon yana yezlardaki su bilen təminləşini ölçemleştiriş kuruluşunu umumizlik alğı sürüş üçün 1 milyard 658 milyon yuan meblağı acırtıp, Yezlardaki su bilen təminləş kapaltı kuruluşudan 33'ni yolu koydu. Abdonom rayonluk yezlardaki işçidigan su bexatarlıkı merkezinin muavin müdiri Dıngang mundaqdı. Növete remont kiliş, asraş türlerinin hemisi de kuruluş başıldı. Kuruluş tamamlangandan keyin 950 min yezi ahalisini su bilen təminləş səviyyemiz aşıdı. 2026 yılının ahırda Abdonom rayon boyunca yezlarda turbu suyunu umumlaştırış nispetini 99.44%-ke, kölemlik su bilen təminləş kuruluşunun yezi noposunu kaplaş nispetini 89%-ke yetküzüşünü ölçerildik.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıldı. Yılının 5-dən 7-ci ayının 14-cü günü geçe, Şincanın yeşil tok suyu miqdarı 17 milyard kilo.

0: 2024 yılı Ningbo şəhrinin Şincanğa yardım veriş kumandallıq ştabi 10 milyon yuandan artıq məbləğ zelib, Küsən Tar Koçsiriki Nisahan Turalğızı, Kuça Kızlar 1-ci sifənin konu oranını qoğdaş xarakterlik remont qalı. 2025 yılı 15 milyon yuandan artıq məbləğ zelib, Gülinin öyü, Egi Supılıq Turalğı, Yonku Koçsi, Qadimi keçik bazarı qatarlıq qadimi imaratlarını remont qıldı. 200 metrge yetmeydiğen bu tar koca hazır 1200 metrge uzartılıp, 60 özgece dukan içilip, 360 neçe ahala yakın cayda işe uğrulaştı. Ali mektep bütküzgen 22 yaş iyilik tihledi. Tar koca ahalisi Aliya Qaharjan 2025 yılı oqış bitküzüp yurtdığa qaytıp kelgenden buyan ayallar egilik tikleş xizmet xanısıda qol hünər sənət buyumlarını yasaj, setiş bilen şuğullanıp tar koçının barğın siri küçüyüvatkan sayahat qızğılıqıga guvah boldi. O mındaqdiri. Başqa yurtta işləvatkanlar qaytıp gelip sayahat yetekçisi bolup dukan içip həm yurtimizni güllendirdi, həm pul tapdi. Ular əmdi bu yerdin mikrini üzəlməydi. Bu yılın aldınqı yerim yılada Küsən Tar Koçisi kütü alğan sayahatçi 800 man adam qitimgi yetdi. Ningbo şəhrinin Şincanğa yardım veriş kumandallıq ştabi işxanısının muavin müdiri Shao Chen mındaqdiri. Ningbo bilen kuça ahalılarının dostluğu çoğunqır. Köpçilik Küsən Tar Koçisi da işki şəhərinin çoğunqır tutaşqallıqını his qılalaydı.
1: Stansımız xəvri. Şixo şəhri yıqın günlərdən buyan 2026-cı illik Şincan Tarbağatay Şixo Peyvesi bayramını pürsət bilib, məzilik tağımlar bazarı, yezgilik xas məhsulatları, avtomobil körgəzmi qılıb setiş, soğda saray, talla bazarları, xalq nəb yetküzüş qatarlıq köpxil kəsb altını birləşdirib, istemalını ilgiri sürüş birikmi muştini etib, istemalının hayati küçü
2: olub. Koyla balam uçur yollapta bugün korulan havası şununda sörüncüm o yolla şunda ravan. Ben sizler bir nez köz tutup uyay, ma ni mu dep bir diyen şu işçimlik iken bu.
3: Diyen şu işçimlik iken.
2: Bıptı. Az şu ruhiyonuzla urgutup, abdumobil aydıgende çarçaşına aldın alıdu dep.
3: Yes. Keçilik taksi şoför izdeyim. Orne Tianşa rayonu üşiyette parlak, kongkuy, tozcan, muçatrapta bozu buludu deydi. Maşına... Beyoncun şirketinki zımınlık Kia Freedy. Emdi 3 yıllık boğan maşına aydıgısı bağla. Ben bile alaklaşanla buldu dedi. 136 3 tane 9 71 221. 136 3 tane 9 71 221 degen numaralı alaklaşanla buldu gene.
2: Doğru taksi Yusufcan'la uçuru karsak ma Sünneyem Rayol koşulun işte maşallah bir kadar köp degen uçurunu kaldırgan ki rahmet sizge.
3: Yeken Yambu Soğut Sarıyım'ınki aldıdın garip terepke meyanışta yolla şunda ravan ki degen uçurunu badam taksiye vatıptan. Ey Sacan'ın kim o? Bu Şarkayla mıydı kitap atamdaki yolla ravan ki?
2: Bu şu bir tal kulunu resim tatıp lama şu.
3: Başta kulun kulunu resim tatıp lama evet yürüydü. Şunda mı ya?
2: Bir nimler deyimiz var deyimdiniz lekin şunda simiz sat qolda bir nesle demek çıtdan
3: aslan. Bunu aştaq kelikke qarapsan.
2: Olan özün bir sual yo şurjancı.
3: Qara. O tırnaqları deyim mindaq bir yer yığılıp bina turıp qırpdı. Semizi gide.
2: Ya doktorlar aş aşna amız bolmaydı.
3: Ya o eliqma iki taraf göçtürçü bir yer yığılıp bina qırpıp ketkin. Mindaq semiz ketkin.
2: Yok, simizlikten ma burnu köz görünmeye kaptı degendek, ay simizlikten tırnakları görünmeye kaptı degendek.
3: Kulunu simizlikten açıyor. Barmaklarım sen merak etken gel bana.
4: Bir yüzyıldır tutuyoruz süre mesela. Divan aldırdı şu mağansı. Sonra kötüm görgü öyle, yüzüm gevle. Belki mesela şer üstünde öyle mesela yolları var.
3: Makul, anladın mı?
2: Bu yaşı yolları şunun da aravan diken uçurunayım açıl. Evet, duydu mu? Rahmet sizge.
3: Sümeyye deydi, duydu çoğu. Hazır mı? Daşigo yolları yolları aravan ke deydi. Daşigo yolları yolları aravan ke deydi. Şavşigo ya da maşallah biraz köprek ke. Köşe yendinki oldudun maşallah sel köprek durdu de. Uçur yollaptı Sümeyye.
2: Makul, buldu rahmet. Şincan daşiyonu oldudu ki yollarım şunun da aravan diken uçurunayım. Mihray evet, duydu rahmet sizge. Ayşegül muallimden uçurdu ama Donkhan Şişan'a. Körükünün üstte yollar herhalde yakşı, avam şunda yakşı işlerinle yakşı bulsun diye uçurunu yollanırken. Rahmet sizge. Anne Şahin'in avazı uçurunu aldık mı?
3: Yok.
2: Alaylayla.
3: Ben koydum ben hazır.
2: Koydum.
3: Şahin.
5: Ana alana yakın mı oraya seçilir?

0: Hoş
1: Yaxşı.
0: geldin Röşen Gül.
1: Yaxşı.
0: Maçı tonunu çıkamadı ama öğrenci tarafı manganlamış. Yeni yıldan gitiparımdan. Bak yol ege çıkarken o ay uçurken üç maçın mağdan yol bilek mi gidiysem yandan üç yol kime yazdı. Üç sırt koymadayım bu yolda. Yağmurlu yağdıken bu yol bir hepere meskidim ama maçını sallı bir fotoğraf şey yılgı değil bu. Şöyle tutup geçti. 170, 180 git parma şuanda görüm şifar etmene.
1: Oysak 170, 180 de mansınız yolla işte tabirinde kırılma birse.
2: Leyla gidip sizden siz hazır
1: o
2: yolda.
1: O yolun ki süre çekilmesi 80'lik ya var, 100'lik ya var. Mandak 120'lik ya var, manda ya o yolu.
2: Hazır gıç biraz tekbek varken de bakımda o yolu.
1: Siz şu açtık tez 180'de 200'de mansınız. Yol açtık tarılıp en akır bir tarzsızlık bu kalıp. Onun ikini andın. Andın elki tit tit tit kıldığan nesin bir talsızlık hop kaldığan mandak bir ehvalla buludu kıran. Çoğun bir hatterlik alay dikkat kılın. Bir hatalık birinci şauhey. Siz ma katma senet radyosunu anlavatka adam dek. Bu radyo anlığa adam dek maşına edersiz. Cuma şauhey siz biz sizini yakış görmüz.
2: Şuna olaylık sızık patmap dep. Tersin patmap du diyen dek hem de siz yolgun patmayın da mansınız.
1: Yağmurlu yağdı ki edersiz de hazır tek siz kitu atkan böyle yağmuru yağı atka okşaydı.
2: Şu alet.
1: Şu alet yeni müştah tez süreti kitu atam siz.
2: Bu şauhey nasıl gedin ağaçında kısal.
1: Kıçışı da o demek ki
2: bak. Kıçışı da, mişinde geplen anlı uskili. Hazır koşal, aşı geplen anlı ölüp.
1: Aşı çıkır tükenden bir işkin yulup, aşı kıçışkan gederleri gibi bir işkin uğruk koysanız onuşlamı ki.
2: Ya, mız bire yığında gedinin hukume. Gedin de bire yığı sürke yapak solam dike ya, aşında kış gitken bu saç.
1: Anı bu dışka kula uğursunuz mu oldu? Çıkır tüken babamız ki, bu dışka kula uğursunuz mu oldu? Anı ne kadar şok ova tüken.
2: Tüken ova tokmakla bak.
1: Ok tüken, ok tüken.
2: Aşılar bilen umu buludu.
1: Ok tüken mi çoğu? Belki yakışıcı mı açtık? Geldin mi kaç, geldin mi kaç tane kalkın
2: çoğu? Çakırsım de başında.
1: Aşı ne asla bilen. Anı a çakak ne kısa, yüzün kolumu ne bu kisi de urga adam mı sen? Olmaydı ki. Bol da çakır tüken bilen he.
3: Yettinçenin 30. günden 8. 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzdü. Gərbi Şimal rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar otomobil körgezmesinde 60'dan artık danlık marka, 800'den artık otomobil tipi nəx meydanı cəmb oludu.
4: Otomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, otomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı otomobillərni tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şincan Xalqara Otomobil Körgəzmisi kilin.
1: Onlavatkınınla 107.4 katmaz sənət radyosunun.
2: Etigelik yollarınızı biz emra programımızı.
1: Etigelik yollarınızı biz emra programımızda mı şu? Anlaşılan uçurulur bakın. Hem de o karayla. Ma o Kadrus'un ki dadıcı.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: İhtibak yolu yolları avan deyip. Yaman sonra ki, kanda oldu mesela uçurucan köyse?
1: Mustafa köyde oldu. Ben köyümdüm bu akşam. Uxlayayım ben.
0: Şuakhi, kalbimizde meyli ayakta. Mimalların ne kadar çıktı? Mimalın uzasını oldukken hatırlayacağım buna.
1: Mustafa yapıp atıldı sizi gücüme aşağı köyde oldunuz mu?
2: Şilsen Gavca, garip şarık yolun işte maşallah bir kadar köp. Tuzlu şüphaha diye uçurucan kapıyı da evet. Rahmet de.
0: Yaşıncı da bürece tuttu.
1: Radyostansı
0: haber verir. Mao Çorlu Pankandın Maytak Karapmanga yolunu takaltan yol gittik. Çormudun Narat Karapmanga yolunu şusuk. Çormudun Maytak Karapmanga yolunu şaravan. Yoktan ya? Yaşıncı da bir ücretti.
1: Çormudun Maytak'a.
0: Çormudun Narat Karapmanga yönlüşü çok. Çormudun Narat Karapmanga yönlüşü
1: aralar. Maytak'a. Makul.
2: Rahmat, rahmat.
0: Toyuz getirdi, otu da yol kayırı. Nuhiyen yolu, Tumsar yolu, Aydırım yolu, Kandım yolları var.
2: Mağol. Abla taksiyle uçuyoruz.

0: Ulama g'arbiy shahar ko'chasida mashinalar bir qadar ko'p deb uchur beribdi. Rahmat sizga.
1: Abdan tudunglima, Xotan shahrining 2-chi ko'rik ravoya ayna deb. Men taza yaxshi o'qiyolmay qoldim, Abdat Xotan taksi yubatibdi.
0: Men keldim, Badavan, Judavan yo'llari ravon deb Mapat Gulxonim uchur yo'llabdi. Rahmat. Xualing qo'shilnishdi yo'llar ravon deydi Xualing ko'rik.
1: Güzel hayat.
0: Mashinalar ko'p to'silib ketdi
2: deydi. Bola ongsilamas, bular gulding güzel bo'lsin. Men bo'lsam Aqsu Baynaysin, manga bilman. Aqsu Baynaysa, vallohi chiq yo'llar ravon. Do'shangulachi Uşurca kökününle selamet olsun. Kuşak içtiğimiz ümit kılmen. Aksu baynayız da vallahi uçuşuk.
0: Makul buldu. Rahmet. Mihman Can, sizin işleriniz mi yakışı bulsun. Şunu anlama şu ay uçur yollap da 100 kilo buyurup kaptı ben. Nimda azap, semre, şükürlüğün, bekirem, korulu da hava yakışı yolla sörün. Hava yakışı yollar hava ne? Sörün, bir kıl gün buldu bugün. 100 kilo yitip kaptım neydi cuma şu ay?
1: 100 kilo yitip kalan basınız. Bek kork etme azırak.
0: O yigizligingiz chu qancha bo'ldi?
1: Ay, u samirgan sirpak olib ketdi, ko'tarmay besilib.
0: Sizib. Ha, bo'pti, yosh yo'g'on o'ruqlan ozroq qamsa.
1: O'ruqlan, o'ruqlan.
0: Ammo qiymak ishmak
1: ozroq. Chiqib yeb ketibsiz. Qiga harakat kutishliq, mundacho yeymiz deyman. Munda qavatqa ish kutishdiq, munda. Nima qanchalik energiya chiqyapti-do? Ha, siz qanchalik yeyapsiz? Shuni qartamda yemamsiz deymasizmi?
0: Harakat yo'q, yishil chiqib ketdim nima shu ay.
1: Bir narsiga vaqtida bunda bir narsa yapaqandek holat degan.
0: Ha.
1: Mana necha yil bir narsa yapaqmagandek yeyotgansiz bir narsa yesangiz. Bir narsa yapaqqan, bir narsa ko'rpaqqandek bunda muvofiq yesangiz. Unda bo'lmamdi. Shinjongda shuningki yo'llar ravon kiyadigan uchun Mihray xonim, nima kutsiz?
0: Ha.
1: Men cho'z bilan tushib qopdim, 13 uy kiribdim, oshnoq tushibdim deb Rashida uchur yollabsiz. Ha, un bo'lib qala.
0: Ha, un bo'lib qala. O'tgan bevosita oltishdimi ko'rishdik qorashida. Shunda
1: qolamiz
0: yana.
1: Shinxo janubiy yo'llar ravon ekan. Menmi kelma 105 kilo qaranglar deb u bul toppaq uchur yollabdi. Bo'sha yo'llar qo'shilnishdi yo'llar ravon ekan degan uchurni Musog'an qahva uchur yollabdi. Liudavandan chiqib Xonsanlug'a kelgacha yo'llarda mashinalar bir qadar ko'p ekanligi ig'ir to'silish yo'q ekan degan uchurni Abduqodir Janavatovni o'zining ovozi uchur anglaylik.
2: Biz episod ishiga rishingdi. Qarab olaman, yaxshimi? Tegilgan xayrlik bo'lsa, yo'l sirigi.
1: Bir bo'lsin, bir bo'lsin.
2: Bular kichigim mana bu yerdan. Hozir mi sharq aylanmayman. Beyjonni tushdirib biroz qoldim. Qaptimilla intayin ketmayadi.
1: Bo'ldi, do'stlik janubiy yo'ldan g'arbiy cho'nkorikka qarab manga yo'lnishda mashinalar ko'p to'silishib qoladigan uchurni baxtlik manavatibdi. Boy o'g'li uchurmoq.
0: Asanjon taksini uchirdama g'arb aylamidan qo'rchan anzan taraf qarab manga yo'lnish ko'rikni o'zini bek to'silib ketib degan uchurni 2-3 qitim avatib degan shu. O'shini bir yetkizdik deb. Naqshi yetib ketib qoldim. Chi sen suyda to'silib ketdi deydi Olimjon to'g'ri taksi, ha? Mayli Xijilchan Olimjonchu?
1: Ha, iliqi.
0: Xijilib ketdi qo'l, qo'shma mashinani so'qib qo'ydi deb xijilib ketdi qo'l.
1: Qondam dema deb.
2: Assalomu alaykum, xayrli bo'lsin. Badavandim musu, Medunsi Chetanga o'xib kelsa, yo'llar qo'shilmiz turaman.
1: Bo'ldi.
0: Rahmat. Nariyo bu gazxonada o'chirat ikki mashina bosh o'pir ustamlar. Yo'lda mashinalar sal ko'p deydi Abdukaram afandimning uchuri. Meni uchurimni olib qo'yinglar deb to'rt taksi 55 53. Deginida musha shimoli aylanma o'zim kasalliklar doktorxonasidan oldidan chiqib Alnab saroyining oldiga keldim. Yo'llar ravon, qarshi yo'lnish Alnab saroyining yendiki gavja chiqish yig'izig'ich tatib, Chongchun Beijing yo'l tushish yig'izig'icha asosan mashinalar intayin ko'p. Osti meni yetibdi degan uchurni qoldiribdi. Rahmat sizga.
1: Ondan mavo o'mchiqda tonli Beijing gavja, endi shimoli aylanma ko'tirmi ko'rkish. Beijingli o'tarab qarab manga yo'lnishda bek to'silib ketdi degan uchurni men bir kecha aytibdi.
0: 4-chi doktorxonaning oldi Guanghui ko'rkiga chiqibcha mashinalar intayin jiq to'silishpa deydi. Uchar to'rt taksi Niyoz efendim. Mol soy yo'lig nim bo'ldi bugun? Boshqacha ravonqo. Shimoldan janub qarab manganda deb. Ey Tursun efendim shuna deydi u
1: soy yo'lig. Bugun yo'llar xil ravonqo.
0: Bo'ldi. Uxlab qoldi. Hammiz uxlab qoldi. Tamdi to'z uxlab hozir.
1: Top ko'di.
0: Dedi oldirab, shuna ola oqistidi, olaydi menga. Aw manda qildi deb shuna ola shunda mang deydi ishqa.
1: Sümeyye dedi ama Changchun Beylu yollar ravan dedi. Andın Şinşçü, Şinşiciye, Guangchang, Maatrapla yollar ravan ke dedi. Andın ay...
2: Kanka ehvalınla Rüşengi, Rüşürcan.
1: Yakşı.
2: Tekrar yanı sabit işkırak anlatınız.
1: Болду, төртүн докторханынын алды Гуанхуй көрүккө чыкча, машиналар интайын жыкка тосулуш баке деген учурда учар тортак сен Нияз апаны мебатыпты.
0: Пайзабаттын жолу чөрү Кызыл суу ездинин Пайзабат кыч болгон аралыктык жолдор интайын раван. Бирок Пайзабаттын Кызыл суу ездиги кыч болгон жөнөлүштө машиналар интайын көп дейди ман Кадыржан туу дей. Рахмат.
1: Үрүмчү атрапында балдар жакшы көрдүгө ойнойдуга орун болсо тавсия кылсаңлар чоңламы бар рахмат деп.
0: Амайлонго бериңлар балдарын ойнотодуган иш болсо.
1: Амайло?
0: Амайлонгочу. Şunda Facebook gitip de amel olmaz.
1: Nimnim bağ yada.
0: Uyulan. Onu işi kırsanız benim de yok. Şanghay'a Disney baksın sen küçültülgen görünüş deyip koyduken. Şu basınız bir gün hiç oyunu gıdak oyuncuklar bak ya onun için.
1: Bir gün? He. Yak.
0: Eriz?
1: Bir gün.
0: Bir gün oyunu gıdak ya.
1: Bir balık kaç bul bul gidik ya?
0: Bir balığı ilk bilet alsanız bir çoğun bir adam bir çoğun adam bir küçük balık hiç gözüne çıkıyor mu? Aşındak mı?
1: Aşındak mı?
0: Aşındak
1: mı? Bulduk ya o.
0: O ya da su oyunu kulu buludu. Azıraq bir yedigan əsranlar, iyilinlar, yedigan əsranlar mı? Bakı içi de. Gene özanların yedigan əsranlar, iyilip oyunu sanla Allah bala. O bilet iyilip içecek bir kırı alsanız, aşkanlık için oyuncu buludu.
1: Nimil oyuncu buluyordu?
0: Nimil oyuncu buluyordu.
1: Buldu ki. Bavuşay yolları ama konsens can atrapları da Abdumabullah Selköp diye uçurunu Abdikerim efendim Mehmet.
0: İçbağ yoldan bansa bir 45 minut, 40 minut etrapı da yedip ağıl buldu ki.
1: Hocan Cumhurşin'inki aldık yollar koş yolun işte asas arı yollar avan ki. Bir çırakta sel, o maşına açık ki. Tıp yibak hoş duruyor laptu. Nur Ali.
2: Salam, burada 74 kaç kadın yolu şöyle.
1: Ben daha önce aldık ki
2: Allah hoş gelmiştir ama.
1: Boldu makul rahmet. Turdu Semet.
3: Riyas etki hoş ölçen kızır. Hüseyin Kul Tahsip.
1: Turduk ya yakışı mı?
3: Etki geldik ona hayırlık olsun. Namlu bu programını yerkeni kurup anlavadım ben. Usulduraydıysam. Maşinam mı yok, paravan mı yok, ızızlık işlet anlavadığından bu programını bek yaptırıp anlayın ben rahmet sizlerge.
0: Ay rahmet, sizim rahmet.
1: Sizim rahmet, sizim rahmet.
0: Cumhuriyet Doktor Hans'ın yan terapideki küçük yollar bekil tosulup gettiydi. Yani uçur ne bayi git eve atıp da. Cuma noci işten çüşsek bir kabız, hem de hotun balığı çok kabız dep. Bugün kayanın yiz bazarı üydükilerge, üydükiler baramış. Kaya da yiz bazarı var bugün deydi. Bugün peyşembe mi?
1: Çarşamba da oy. Peyşembe buldum ya.
0: Bugün peyşembe uçuracağım.
1: Oştak bu kettim ha?
0: Peyşembe bugün. Nimde akılsız. Kızıkken siz bu. Bugün peyşembe cuma. Bugün peyşembe şu Mitchell malı bazır bağ mı? Aşı tarafta bazar bağ o değil mi?
1: Peyşembe malı.
0: Mitchell tarafta bir bazar bağ. Bir halla bazar bağ. Bu... Ey alıkıştırımız depesin şu aşı bazarlarını. Dep bir du. Biz ya yatlı bağma yemeyiz aşı bazarlarını. Aşındak.
1: O Mitchell'deki mal bazırı gidiyken ama da bu koykalıları ne? Ma apırıp satkaç, hani yana açıdan dün elip, tek bir tat oyu lazım ettiğini elip, bana mağandıgan bazağı o.
0: Koykası bulmuş, bağız, bağız bulmam da iyi.
1: Ha, buldu, buldu. Ha, buldu. Ha, bu da öyü üç, aylı üç, bir kez nemse.
0: Şavuşumur'un aldığı koyuş yolu işte şunda ravanken neydi? Bekli menden uç oraya. Hotan şehrinin kuruluş yolu yolları ravandaydı. Ama Ablet Hotan taksi. Mitchell de bana koy kalı bazır başı.
1: Nurgu anlatılırmış. Tel kıp kalayım da oynasam. Şunca ola bazacıkmış Ürümcü'de. Ne yaptım? Mitchell de koy mal kalı bazır verip aşağı verip bazar tutuyorduk. Bilim ki lan de. Hadi sans.
0: Şu aşına bazak var mı davası?
1: Meylemse.
0: Sayılı halk yolu körükeden kızıl takça herhalde yakşı. Ne bittiz la. Şimdi de ne kaptı cümü?
1: Uçur canı layık vurdu filan tamak ne. Tüzükün vurmaydım. Vay da bugün hem de resmi.
0: Boyunca tokusu say bir göğüsler. Bağ tamaklı çıkıdığan tamaklar şu kettin öyle.
1: Bağdın hemisini çıkıralım da çıkarsan. Vay o körün mü geldin mi bağda yapma. Yine ne çıktı? Yapma,
0: yapma
1: çıktı.
0: Yapma, pisa.
1: Andı nelik? Nelik kımda. Pisa kımdan ki yeni bir uzun çıkın nemi.
0: Permuda. Yok, permuda emez. Ey.
1: Neme? Koturmaş, ya koturmaş emez.
0: Ay, koturmaş emez. Aş, umuyla ki. Pisa okşarak birisi bak ya birisi. İsmi ne mi?
1: Uzun çıkarak, mıdakarak? Uzun çak mıdak?
0: Perde yok.
1: Kimi de kimi de çıkılgan?
0: Perde dem tuğu ne?
1: Perde.
0: Pro. Aş, bir neyim deyip.
1: Projnik emes yok.
0: Aşağı tamakla ulanı tatmadık ya tat. Cep. Bağ çıkan tamak hem de tünü gün teyya kıkan tamak aşıken şu an.
1: Oy tatıp o için bişkütü al yiyip şalak şalak şalak şalak yiyip tük tük tük onda.
0: Bugün hem de hemen de tuğluk kılıp.
1: Şemsan sorap yakan toydu olun mu de toydu mu ki deymem de ben.
2: Ya uçuracağım buna sualımı cevap vermen o an. Ben Örümcü'de kesbi teknik tedirek mektep görüp ama kamsız mı?
1: Cek. Nimit doğruluk
2: ter. Meşgulat kinçik alaydı gelsin
1: mi? Kepşerleş, meşgulat kinçik
2: alaydı gelsin mi? Aşkına mektep
0: Pide.
1: Doğru, pide, pide, pide.
0: Permudalı isim kim?
1: Pide, pide, pide.
0: Miga de pede, miga ma, miga de pede. Pide, doğru.
4: Ol kavru, saygılı sözcan. Kardeşimden yolları, kumanı yolları, başını kılır.
1: Ya makul.
0: Biz kaçırız sen.
2: Bana asla uçurdu yapın.
1: He.
2: Rosengül açan not çıkacak. Gettin.

0: Ой, нимдейсиз?
1: Нимдейди? Неме не кылдыңыз?
0: Рошангүл ачамды чыгып эк тийип кеттиңиз го дейди го.
1: Якай, ашна.
0: Не деме чыгып эк дейм? Бил тапамдык апидине.
1: Апидине бил тапамдык
2: нерсе. Мен аны болду кичилеп саяатты кетсеңлерди тутугун каршы алмайм.
0: Ишкимиздан голдук басак саяат болмай калам ике. Аң яксы айрым-айрым барайлы.
1: Şunuğuna ben ince adaydı öpkünü kuyğunlu köygen idim. Tonuru da kavap kıgınan köymepdikken ben tönögün körüp ayran kaldım. Hazır öpkünüm tonur kavap kıgımında pişirdiğen bu kitip tucumu.
0: Yama bu kette hazır.
1: Tucumu hazır rast işine yapıp kettim de. Şiysen kalca halin taraf karap mağa yönlüştü maşallah bek köp de. Bu oşbez ustamlam hazır şunun da yama bu kitip tucumda karap baksamış. Üzgüç üzgüç her kıl her yalnız tamaklarını icat kılıp aşı. Biz yapakınımız müşünçiliktir ma o pidinim isinimiz bilemey aşı.
0: Ati bir tane eşlik ulap da şaktı bir şey dankı biten bu öpkelerine tek ona kadar.
1: Onda şunda yaman bu kütüp. Aşpazda yaman bu kütüp de cümle eşkılıp.
0: Yaman ha.
1: Bakan sır teknik anla öz kütüp de bize.
0: Şavukhe ma bir hatarlı ki dikkat kılıp pek şaşımay mağasız cümle bize.
1: Şuna ona bu tonunlan kürp hakkın yok mu iken tuhma Şavukhe'den tefeyce?
0: Şu koruldan kaçıp kütüp de az eğer ma o galiba tonunlu iken kaç tonunlu iken çıktı. Bir tonunlu iken. Oha, Roshanguli, Yakupo, dem ne dedi ha?
1: Benim ismim Roshangul, Yakupcan ama Yakupcan, Lambaucan, kızı. Roshangul'a dem, ne yapayım ben, yakış görmedim.
0: Roshangul'a dem, avazını belki yakış görmedim diyen gepler var ki ahırda.
1: Rahmet, rahmet.
0: Bu işte gayri avazla kamırak gelsiniz de size. Özü alıp sorunuz.
3: Sizin güzellikler doktoran saldı da, koşunluk attımda ben insanı gördü ki, bekut doktoriklere yok, şunu olsun
0: ya. He, makul, Abdurrahim ki almış sorunuz.
4: Oburuyum sağlı, kumpar yöne, dünya yöne yıldım. Karbaca türlü yıldız geldim, yılları var.
1: Mağdur buldu, rahmet size.
5: Haa, uçak yavrı sen bu kanda ağlamı yakmak. Ben Akmar Vahit'in olur siz kalır, anlatın adıklarım da rahmet.
0: Akmar Vahit'in olurdu, yağlırdı, görüştürdü, açısı olurdu, bu nesteye nesteye akılıp. Hanım kızdan tek mi uğrun kıyıtış için dağımlık tırşı vatime deydi, cuma. Şimali aylamı götürmek gerek ki.
1: Ya hanım kızdan yükünü yenikletiş için dağımdak.
0: Şimali aylanma kötürmü gör ki ama Beycan yolu kır şey kızdı bek tosulup gitti dedik avuç onu mambur keçe vettik. Fayzi bat naysin ki gol toğrak bazırda bazab oldu bugün dedi.
1: Sancıdı mı bugün bazaba dep mal? Sviyamış ona uçur yollap da ama.
0: Hadırlık anlıyız dostlar adımızda mı Abdumobil Kulubu paliyetimizge namı kulaktan kulakı yetken pulunuzu tece edigen demişsek biz sizler ve.
1: İsil Abdul.
0: Molli Gırın Abdulları katlaşkan. Andı mı en isil temizde şu yürüyüş paliyetimiz katlaşkan olsa Sertem Kroren Kaligüşi Ügürsi. Sertem kırarın kalıgüşü ögür hansıgı berip, Sertem gibi berip kalıgüşü ögürlerini içip, rujamonu yiyip. Andın.
1: Etigelik naşlıkları
0: var, hoşan mantı.
1: Etigelik naşlıkları var arası toğara. Onun üstü 24 saat icaret kılıdı. Nurman dostlar nispeten ait kolay boğan bir uğrunda hem de ya. Oğlum taksiye deydiğen dostlar. Keştimi berip işçele isle.
0: Uzun bu gitti. Cuma keş vakitleri berip yorum yaşım gülü.
1: Kündüzü berip isim bulduğun değil mi?
0: Buldu ki kündüzü olduk ya yorum ben de.
1: Kölünüz yerim kuman. Beyhuan Gavca Beycanlı kırış ıgızı. Ha? Bek tostup kettin. Dap uçur berip du. Mayı çelin ye. Rahmet siz gel cümü. Feyzuat Naisi'ni koltuğu olarak bazırdı bazaba bir gün. Dapam cay cayladaki bazarlarını alıştırmaz. Dap berip du. Bugün peyşembe de ki. Peyşem badavende yiz bazırba deydi cümü. Peyşem badavende. Aşı bazarım şununla kızıydı deydi.
0: Yavitip. Buraya yerim minkı oylaktı. Bir üstel tamakını yavitip. O şeyden çıkıp, kusuk iç gitip, yeni sertem görüp, yürümeye içip, anda üyü git.
1: Anda üyü gitip, anda sel bir yaren bulup, 3-4 gün geç tamak yemeydi ama işin açlığa bulu de.
0: Yok, yaydı o ayet sehet diye yeni açıyor ha. Kızık tep bunda.
1: Oy, iş kılık.
0: Kulduğun gel. Sertem diken o,
1: amidiyo. Amidiyo, sertem diken
0: arası. Nak sertem diken, bana sertem demendeydi o.
1: Ben yürümeye yaptı, hamboy yaptı.
0: Bu aç takma, tamak mı bu?
1: Açında.
0: Aç, iyi kurup kurup. Lagman ki o.
1: Gönmeyen demde, nimdeydi?
0: Su yok, su yok. Su yok ne yürümeyen?
1: Su yok ha, şunu bek yeydi.
0: Su yok ne yürümeyen?
1: Bek yeydi. Göğüş pazarını aldı ki Allah şunun da hemen diken uçurunu esil tam evet. Aliye uçur yollaptı, rahmet sizge aliye açtırınız, yakışı bulsun. Kadir Usta baba, benim uçurumda bir anlatıp koyan bu sanlanma köpçülük, şünçülük paydalı uçur ki bu işi kılıp acayip deydi o.
6: Koşuca Rozengül, Prişkatif ve Rehra aldıktım nandır mesaj sordum. Bu elik deyken sürget maçından cek yok anga. Bir bölüm olsun bulamdı da. Kısa domaydır geldi ama hazır yeni siyasa çıkartıydı. Bulduk ya beri. Ay şöyle kaya yo yo sen de ay şu karşıraklarına deyti oku gelse. Anan ki karşıraklarının kimliği, uzanın kimliğini ilip basak bulduk ya. Başka azıntılarını paylaşmak kalsın. Şimdi de koyduğum başka şey yok.

0: Ha bo'ldi. Yo'q, yo'q, senda oldi bilan shu
1: Rahmat
0: ilgisi
1: sizga.
0: veto qilib berdik ya sizga, masalan yana shu bilibordi odamga. Veto qilib bergandan keyin qarshi tarafning kimligini chuqur ilib berishimiz kerak ekan, mani ismimiz uchun tutib olaylikmi? Jeya
1: Anladım.
0: qildi ekan. Yaxshimisizlar, yasachilar, sizlarning xotinlaringmi kot kotmi attiga o'rni qopib kot kot kot kot kot kot kot qotildi. Kechich top ko'rdim. Ustalarni yig'ishtirmabsa. Hozir nima ish taqmin chaqqan bormi degandek gaplar bilan kotilab turibdi. U normal ishga siz kechasi to'p ko'ribda gozir chaqdingiz u tehe. Siz gozir chaqaligingizni qo'shinglar tehe. Uydim gozir chaqamdi deb kotildaydiganlar baqiramidaq. Siz tehe kechasi gozir chiqib to'p ko'rib yozni yig'ishtirmabsiz.
1: Andekin ıslap
0: O
1: koydunuz mu ikin tağın çö? Uydun.
0: Aştah bir işler var şu. O normal iş ko. O sizin ayarınız tehe. Yozni yig'ishtirib qo'ysam olmamdi deb chiroyli kotildaydi ekan. Onun da öte bekerek kotuldu. Cah doydum
1: Tatır.
0: dedi kotuldaydı Allah vacım ama şu.
1: Tatır işler kotuldaydı Allah ba.
0: He.
1: Anık mıdan, manık mıdan, anık pay mıdan, manık pay mıdan deyip çok
0: Yaxşı
1: kotuldaydı
0: ki
1: Allah ba.
0: ayalınız. Kotulda tutup koyan bolsa. Siz mi de?
1: Siz mi özünüz bilen iş kılıp?
0: He. Aştak tutsa.
1: Mecan ne vaza buludu bugün? Çoğun baza mal bazırdı buludu, dehan bazırı buludu. Dep ma Turguncan uçur yollaptı. Cuma sertem gibi basa koşurca iş kurulaştırıp koydu kendimde ama o Turguncan.
0: Qandaq məsələ?
1: Onda işlə bulmaydı o. Amma diyor taq çıxmız. Qolsaq toxlap olduq dedi. Gördünüz mü? Manda motolanı minib taq çıxdı ki. Oho.
0: Siz qandaq pul tepatsizlər?
1: Ay siz işləməmisiz bugün Peyşəmbil
0: Şu
1: dursa
0: demə
1: dedi.
0: şu.
1: Şənbək şənbə olmasa onun üstü mən mingən moto olur qarağa.
0: Şu bir naqsa.
1: Oho.
0: Ozu
1: İşləm.
0: tərtəmdə qosağın toxlap pop, moto minib taq çıxıb. Elə bir nim qılıçdan. Nim qılıçdan tamam.
1: Dala pali dedim de. Nim deydi
0: Bir
1: takıyam
0: nim ti.
1: işlem de iş kılıp
0: Parti
1: bunu.
0: nim.
1: Parti?
0: Ya parti kılamsla.
1: O diyemge geplen dimene şunda mı? Siz
0: Vay
1: içmeydi o
0: şu bunda
1: parti
0: tepak
1: diye
0: on dem kızı karlık bunda. Parti kılım ana baramsla parti. Tiyenşen de aşağı yukarı oyunda karanım çöne göğen dep bak. Yakşık da ya.
1: Yakıcan.
0: Kızınız yakşık uyduğun da
1: Tiyenşen de
0: kıptırdı değil mi?
1: aşağı Rast
0: Şuna mı?
1: çaylık yaxşı okuydu. Kız rast yaxşı
0: Kızım
1: okuydu.
0: ya yaxşı okuydu ki ya, ki oğlun sizin dorap kalgan diye kıp durdu. Mış yakıp çakışmam mı şu?
1: Ay şükür yakıp çay şükür.
0: O çaşkı ne?
1: Ha?
0: Çaş.
1: Kargay tosu yaptı.
0: Kargay tosu yaptı mı?
1: Ha.
0: He. Ya bop de, bop bop de,
1: Kargaylar
0: yakşı
1: bilen
0: oynapsınlar.
1: kendi kargay bilen bir tutaşlı bu gidip.
0: Köngüllük oynapsınlar, çıraylık oynapsınlar, bop de
1: Tiyanşan
0: yakşı
1: da aşağı
0: yaptı.
1: görürüz çıraylık ha.
0: He.
1: Şimdi amdan köngüllük bir aile kişileri.
0: Doku gönlünün ki yol ahvali kandaktı. Kanda yol kılmen, yol kımsak bulam. 25. saat hep çıkartmam de. 25. saat
1: O
0: mesela
1: yol
0: resmi
1: kımsanız
0: yol kılmalısın.
1: bulmaydı, yol kılsın ne?
0: Aşu.
1: Mitüen. Ha.
0: Doku gönlü dediğin ma o gönlün hava. Veyşin'nin çok gongcuğun hao Aşlandın
1: Mağo Cihan Gavsu aerodrom karab manganda konu aerodrom çıkışı kızını başlap maşılla in tancık suret nait asta tosnu şüphe deydi uçarı doğru taksi Niyaz efendim Şunu ola mağo Boran Şah Muşor yollaptı ne çükün boldu Altay'ın tağı yollurdu bu kele programı alan anlayamıgan bugün ettiğen de avazanlan anlap şunun da kuşup gettim deydi Boran Şah Altay taraflarda bu kapsız demse Miçen'deki müşu ikinci kol maşını Bazırdan sayılı terapki tosluş hele ba de. Memteli efendim varmış avaz kuşurlarını birip gitken alıp deyle.
2: Han bizden şerifiden sayılı terapki tosluş da girirken cuma uçurken.
1: Makul buldu rahmet. Su içsem bu bek semirip git parma şu ay de. Şu ay aşına deydu.
0: Hep su
1: Turmuş
0: mu içmişsin
1: attım
0: aşı
1: normal.
0: memsek
1: Kanda up
0: yapamışsak.
1: kaldı. Okumadım 6 yıl optu taksiye de. Kağın 100 kiloluk beden. 700'den igizligim bulsa 180. Ha, yer 100'den igizligim deydu. 182 deydu. Ha birini 82.
0: Siz çakıram ona kılın. Yer yüzünü gizliğiniz bir 82 kop 105
1: Kıl
0: kilo kilo alıp
1: ilgizkensiz
0: geçsiniz
1: yer
0: karan.
1: yüzden ha.
0: Muş karan. Siz çö. Sen
1: 83
0: mi de
1: kilo
0: bir gek
1: olsun.
0: bireyli mi?
1: Ha gek bırak.
0: Aşı adam çok çöylük. Beden ilk öldük. Sık yelpel digen bir nemiller oldu gelin ha. Aşını bir doktor hanı verip siz. Bir teşhirtip yüzünüzdeki gibi soğuk iş gettim ha. Nemliğinizde iş gidip baklış balay dediniz mi?
1: Yel mu
0: Ya
1: emlisi?
0: yel o pazarı uçak
1: Adar
0: çıkı
1: yığın sancı
0: adamdı.
1: pazarak bir çıkır yitem de o
0: Yılanız
1: dağılap
0: pazarı
1: çık.
0: çıkır uçak da aşı mı? Aşını bürüm doksanız. Onun da ki ya komul kübün ondaydı ya mı da sıklık kılındaydı ya putunuzun birinin içi lağındaydı. Ya müştak kılık aptap kakılındaydı. Kuyruk maydı maylındaydı gene bir gebde vardı ha? Ашнодун май

0: Hem sağlam buldu dedi ki hem Allah bu başına.
1: En ahırda motorlu katlaş bastırlarında başka bir oranına bağmayıp tükmeydi
0: O biz
1: bu.
0: hemen parkı tüketip bankadan ağa okşayın su kazını karmanda.
1: Tüketip teyyak lek bir
0: tıma. Haa teyyalık. O depte kolumuzdu ki hepsi lan.
1: Cengi oğlu bek tosup gitti dedi makul bol rahmet. Tabi şemmu tadı gonzo. Şahat yancı ucayan dedi fan. Don't yan şuşi.
0: Bu benim dostum hizmet kıldığa ya Altay'daki ormançılık idaresi de başkurdu aşağıda sayı etkildi Allah. Ama atırıp kilemeydi onun hizmeti şunda mı heves kılmadıydı. Yazdı mı şunda ötüdü kıştı bir kış uklaydı. Deydi o.
1: Heves kılman o çıraylık yedim çöpü. Bir şey götürüp bunun ikin. Tövbe şahı turk etsiniz lan ketkeniz geçtik ya.
2: Beijing vakti saat 10.
3: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllük ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Kadrosun dadısı işe misiniz dostunuzdan sonra pekan kal. Esleptan da görüntüğümde kiyinçi aşı. Mesela etikin içinde küzüne sunun ki şaldır şaldır şaldır şakırga avazını alsın. Vay vay vay vay vay şaldırlat bu çakır mı? Çakma edin uklatmayın. De, hatta Derya'nın ki sunun ki şakıraştırma işte anlandığım buldu. Ma bulutla, yağmurla, mandak kısı bu. İgi tırpır hava içilsin bu la. De bunu da kalkşaydı o.
0: Şunu da nemde kettim ben de be. Nemliğim iş getti de hop bulamdık yani.
1: Dereklerini maçtak nem kılıp. Tamam işte dereklerini maçtak kılıp. Açtak mağdu. O cepler gibi şu. Akalı koyla biz şunda köründü o. Kündü köreyil ve sprap bu. Jegin yıktı o. Vay ey manın ki ma bizim için desi var değil mi? Manda açık kip digenden o. Koğlam. Manda bu kütüdü değil mi? Hop top küyüp birinin bu kettim. Koğup kar dep. Manda açık kildi o kuram manda. Ulanın her kıl açık kiliş usulları bak. Şey misin sonra pekan. Kızım işkimiz oruklap atımız karala. İşkayda 5-6 kilo oruklap doğuk. İşkilerin birleşip dedi.
0: Birleşip mi ya ki birleşip 6 kilo odun mu? Cengo yolu belki tosulup gitti dedi. Cuma mı bir anlık uçumuz? Rahmet sizge. Mağım yollap bir anlığa. Mehmet yorup bakay dep. O yolu olunmayı sizge. Evet gel bulmayı. Bu mağım olsa.
1: Rejide.
0: Evet bir et. Yaptım
4: size. Yolda abaydı. Şimdi sigurdan kütürdükken o sigurdanı nereden aldığımdı. Şimdi ondan beri et koyup bakayım ki de o iş yaptım ben de.
1: Tüzük yakın ha. Kıp yakın mı tüzük yakın ha? Kırın var kıp yakın de. Anlıslar tüzük yakın da dene.
0: Hay bu ayal kişi uğandı ki aşına yakınmam dem de.
1: Sonra konu çıkıdı kan elik gibi. Yap katı da azık alan hemen ha. Bu ne? Bu da kek basa.
0: Reşide
1: Tangraybi degende gapirdim.
0: Reşide şunda bir mulayim bu paqay deb tirishqan vaqtida faqat mulayim bo'g'il qo'yimdingizmi? Chetay yo'l yo'llar ravon ekan deydi Amroxdan uchur, ya.
1: Men bir xil kutib kelmay.
0: Nima oladigan bilganlar bir depasinchimi? Ha.
1: Mushtaq mo'g'iliflarni qilib yudingiz ma, ey. Ravay yolunun ahvalini kandak bilirsiniz diyen de getirdi ma ninja. Boşlu mukmay siz daha tekim kandak yap. Can Gulca yolunun kırışı yığızı kayadın bana da. Vay şu Gulca taraf karab mansonsa cındın. Şeyden kırk etsiz Gulca taraf ke.
0: Peyzva terimdeki gaz kaçtaydıkan yada maşallah köpken diye uçurdun ki. Evet bu cümü. Rahmet sizge.
1: Şu. Andın Abdurimka.
5: 177 kodlu yol kaldı. Kanton yolu, Şansay yolu yoksun. Karbaylan yolu yoksun, kıldım yolları var.
1: Makul.
0: Mağul, Zahircan. O şu can, o maydı ki o ne? Sözü gibi cübdemde satımı da. Alam siz? Anmayım mı? Anmayım deydi.
1: Anmayım mı?

0: Kitapta kırılıp az kaldı. Ravan
1: Yür
0: taksi.
1: yırtıp gel yol sormak şey gel tam aldım başınızı gene.
2: Makul buldu
0: Makul
2: rahmet.
0: boldu rahmet
2: O
0: Ravan
2: İlham
0: taksi.
2: Can resim evet gel bulmaydı ya. O veşi radyo anlatkan kıyaptımını bir evet ediysem de. Buldu resim evet gel buldu o.
1: Yol kavri yağın bu yasa baktı. Yollar var. Mısır canım nasıl keyfiyatıza. Evet bu mencuma. Özünü sonunda yaşıkan tedbirlerdi.
0: Özünü tanışıp kılalaydı.
2: Keyfiyatın tanışalaydı o her vakit şundan da kırsamlı keyfiyatın tanışalaydı kabul kendi ben bu programı tanışıp otağımız bulmaz hem de.
0: Ya ondan memez.
2: Adettim tanışalamsız mı?
0: Bak keyfiyatım çeçek de kadem yok. Bak onu ölüp gitmeyin bulağı.
2: 22. oturdu Nisan Tötes Dukunan Kayıça koşlanı yadı yollar avan diye uçuruna yadı kara verip durdu mu?
0: Hadır sana da atı.
3: Aman olsaydı iyilik yavalı diyeyim şu ornumda. Allah tatlı kutluyum tok çoğunla Bolan ilk çeşen katılımcı fırsat Kadros oğlumun şakıkı yok. Özümüz inip geldi o zaman şimdi demeli.
2: Anda dostunun kışı koy koyup mı?
0: Ya çoğunluğa bir şey de hoşumamdı karganda. He?
2: Aa nimde?
0: Bir şey Altay'da.
2: Altay'da, Altay'da çoğunlar Altay'da.
0: Aşağı kop koyup Kadros ne? Biz yenip geldi o dedi. Onun ne çıkıyor aşağı taz oynayıp da o aşağı dedi. 22-nji oturdum şu Nissan 4S dükünüge kägiçe koşulmuş diyorlar. Bugün işte jubo kılam da kılmaz. İşte mehmanlarım da. Çünkü bana mehmanlarım bak o. Bugün ha. Beri başladı jubo kılmız vakti varla basanlar buldu. Hele ki uzanlı pulu uzanlı tamak yap mağansızlığını dep koyay. Ben iman kıday pulka mı de.
2: Yaşlar yolu beymir karap mağan yolu işte maşallah bek göğüp deydi ninja. Meldkan ba dep mi de koymamız.
0: O meldkan oldum cik pul yok ben bilme.
2: Alimcan tur taksideydi. Ertegellik naşınayı obdan kılanlar. Çüşük damakını çüştün ki beş yerimde canlık yep. Keşik damakka miyüçü yep yetip buray sınap yıkılan ben şundan ıgırlık taşıdım deydi o Alimcan tur taksi. Öyle ki miyüçü isim semir kedi kalla bacım o Alimcan. Miyüçü ile anı terk ediyordum. Kent miktarı yukarı yıkaran.
0: Keşti miyüçü ile yanlatısı kokundun birini, tavuzdun birini, ürüttü 3 kilo yev itip yatıdı kalla bak yemez mi? Geç içini kılıp.
2: Cula'nın kendi taş pazarından yeniden işkin doktor hanıgı çıkıdığan yolunu bek dostup getirdi. Ma yolu kırmızıyanlar buladıkken deydi cümo şopur dostlarını ya. Ma şazon şunu da depti ha. Andan tuğulgan künde oturup bir muç nesinden yev aldığınla tünü gün konak hop monak okaldı dep ma şacogu.
0: Ахаткам чаңба.
2: Чолам жок имдик го.
0: Чөрө Моллигернин ордун деппеген болсоң да, Рошенко деппегеч турган мен.
2: Моллигерин Аптулдур Аптулдурдун ордун эне караң. Телефон номерин деп берейли, сиз каядан учур жолдодуңуз, муну укмадык. Ашо 113-59-75-75 телефон кылып, өзүңүздүн туруп аткан ордун каяда болсо, ашоодан энек сорусоңуз болду, мен мишада Моллигерин Аптулдурдун алмаштырыш ордун каяда десеңиз, сизге деп берди. 13-59-75-75, жума?
0: Örümcü de o da çoğundan koyandı ba. Onda şiyunun kendiki ciddi karmı da aşı koronu açıdı ba. Molli girin namı kulakla kulak etken molli girin. Sertem kürörem aşağı yıkımla. Şiyunun ki udul çekometke Ford. Tötes tükünün ki uduldu birisi. Ondan şibil udu birisi.
2: Nanku
0: boncağın. Nanku. Nanku beylu da.
2: Nanku beylu.
0: Nanku donlu. Nanku donlu.
2: Boncağın.
0: Alıkı.
2: Çançın.
0: Çançın ardüy. Çançın ardüy. Aşk ocak kırsanız uyardı bir sıva, şey biliyordu bir sıva, şey biliyordu ki konsens canlı kırışıya kızı uyardı bir sıva. Şey
2: biliyordu ki.
0: Aşağıda bak.
2: Şimdi ulan uçurca nerede keyfiyattan şeydi, bir kadın bir kadın özünü mü başkalarının keyfiyatını bozuş ustuba daha ödep, ninjasız geçiyordu. Baha bir yırptı. Siz ninjanın
0: keyfiyatını bozuş ustuba daha ödep. Köyle balan aşı bulamda, daha beydi o diken aşı yakışma. Nerede neyim kılma onu? Cevla afçoruz.
1: Engel men aşında keşif tabakını ya gay miyüçü yapma kulağa varıp kulağa varıp ben ne çay aşta kulsam ağzım bir sevgiye ben kadar okuluyor.
0: Su yıkıp kalsın ya.
1: Miyüçü ya kendilen mi bombaydı ki vallahi ağız su tabak yemesek mi bombaydı ki.
0: Şu suyulup bombaydı ki aşağı.
2: Tamak ne yalık cık. Kutumunda yıllık yavanmay, ağızdan yangıdayak yavanmay. Aslasta, aslasta yıllık tamak mıhtarın için. Azıltıp bir üçten iki kısım toyup. Aşında asta yisi astasta urukluk ol buldu dep şunda dedi emdi bizge mi. Çetay yola kirgen çağda xil azad edeyim şu kutan koysini aldık kagendila buyu Katar'ı tızılıp turup kaldık mişede dep ma amrak şuna uçur bir yirip tu.
0: Mihmallarım gı basınız ben dep koyam eke bul bu seher bul buli. Yüzünüzün günü yüzünüzün günü kılsıcı mı dep koyam ben.
2: Şunu olama yakende bahar yolaydı o silah aşına avazlık kakıp yaratmağın bilen. Ha radyoda avazlık kakılış için cı gayret gitti ducumu men silah şunu çektip koy. Aram bir cüret kılıp avazlık kakısa

0: Çıkkınla gek ölüp bir kaç gek uzart bettin lan şu.
1: Toy kılan leme.
0: Ay vay, toy kımıgan boytakla emmiz çıkıltı uduğuma. Muhtar Cami 27'de kirdim. Toy kılıçtan ensireymen, üzerimden cının oran bir kıvassam dep.
1: Vay biz mi toy kığa vaktimizdi digenden bu gülü kıvabı. Tan bakı silemesin bir buranlarının cenni hep toy kısanla.
0: Tıkı bir pulunu işkeyle bir yeke bir yeke yığıp eken sanla tıkı tüfü merkezlik şuna amdan bulgan değil mi?
1: Bunda bulmam da bu. Bu kızlık tutkanda bakı mı depem de onu bir kıplım öyde otağızıp koyduğa şok. O mişlep yüzden pulunu tapıda. Siz mişlep yüzden pulunu tapısız. Hani pulunuzu birirsiz. Ayağınızı yığıp verdi. Kanda olup balık pulunuzdan cıklap kalan yüzünüzü muhmayızız. Karan bir mon cıklap kaldı ilik pul. Şuna olan o pulların yığıp öy aldı sile. Hani derken kılıp kaz döle. Bak öy aldı sile. Yoluna buldu.
0: Acımınca uğraşıp salışıp koy sile hem de.
1: Açıp koy sile. Andın bazı pul etmeye baktı sorursanız bir de. Kılap dur, ben 500 köyün 710 cümü deyip bir başta birdi.
0: Şu an?
1: Mondak köyünlü kişi var. O hazır dükkanından 15 gün dolu tükeydi kanı pul onla. İşkıp tükümeydikken
0: o tam o kutumu beğen. Tükümeydi cüm, boytaklık tez tükeyi de tık pul onla.
1: Yetmeydi. Aç kutunu tapışırız tükümeydikken.
0: Ya boytaklık da değme.
1: Ya boytaklık da yetmeydi.
0: Şu an nimik semerk etken ağızını bildik cümü, koğun acayip yedikken abala.
1: Ben bekeyim ha.
0: Koğun semerti de cümü. Şikayet erkeği yokurtursa onun ki.
1: Ama koğullar çetil boğanda değil bu gep neye ben bir koğun çıkmazsa koğun semerti
0: de. Üçtal koğumu yiğitem demdi. O diginiz doğru kez mi? Mi üçü yiyip yanla değilse şu üçtal koğun yiyip aldı kek ödünüz mü?
1: Şu. Benim programımızda herkese bana toykılı şişeği yetkili baksa toykılı aldı. Eski artık masak olalım değil mi biz mi?
0: Program başında bir oturdu bir kendi bir he?
1: He.
0: Bir gongi gonga işler koyamdık yemiş toykımı Allah'a.
1: Tazı çıralı kılık mulayım bir ayağının ki namı da. Aşkına avazın kim bəsi onun ne? Birisi bəsi.
0: Şuna
1: oğlan. Onun ki. Aşkına kılık da.
0: İşte poysa kıldık. Welcome yazsa onu tekstin. Bəzmi onun he?
1: Şu. Aynen kısıp olduk ya.

0: Can can yolları koşuyorsun işte asasen şunun da aramandı ya uçurun erişte ve atıp tücümü rahmet sizge
1: he. Oldu rahmet.
0: Ma gül kız yopurga uçurularımızı da tapşırıp aldık da oyundu köyge hiç kağıt uğratı mən çüşük tamak kağımantı sıkılay diyen tim kemem sile köy kızı lazlan aralaştırıp mezli kımakçı kaçkanın tamaklarını titip baka sile yopurganın sayat uruları davakül sayat uruni tazı kızıydıgan vakti sayat kaç yopurganın encürülerinden toygu çep git esle karşalımız yopurga halkı emmanlayan kızına karşaladı
1: rahmet.
0: Ma gül kız yopurga uçur yollapta yopurga basanla sayat uruların ma davakül sayat uruna bir kilinla deydi cümü tamaklarınız oksun.
1: Komandçı.
0: He, öydükilerim şunu da okşaptı deyip yaktırıp yiysin. He, şuna olen. Uçur yollap koydum, mağmaydı o deyip koyla balan. Kepti, kepti, telefon numaralarınız kepti. Vay bu toykum kalan imdat cıksı lan. Ben toykum dedim tek oran 70 kilo kilimen.
1: Min numar ne var sanılım ba dedi. Hizmet oranı bek yakçı dedi. Özümü acayip canlık o kız bala. O hazırlıkça pekat börse bilen kilişem dedi. Oğullağa aşında hizmet oranları. Bek yakşı bop kalsa, maaşı bek yokur olsa, azırak besin bop kalam da o iş kılıp. Heee, işip ketken bop tosu mu? Aşta ol de.
0: Heee, sel besin kovaldığa işi bayım de.
1: De ki besin kumaydı kalırım ba demirge yakşı dep.
0: Rıza ı.
1: Ne mi dek besin kovaldı ki ne?
0: Ya ulaylıkı men ek şu
1: hizmet oranı yakşı kız alı oğandı ki maaşı tekim omdan boz, omdan boğam da.
0: Ay, besin kovaldı kendisi ki.
1: O ayalımdan açtı, yitekim açtı akıp gitken bozsuz ben herkes besim kımaydı hep.
0: O a tarafından yakışıyorsunuz, yeni bir tarafından yakışıyor çıkıp bir tuluqla bir zanladı.
1: Söylemez mi?
0: Öz sana bulduğun değil mi emliyetten?
1: Kızık, kensil değil mi? Toy kısa, ılgar malım mı? Kavmantının gibini çıkanmanla kuyu tuttuk kaldı o şorcandan da peşiyorum heee kuyum tutmaydı hem de çıkılıp yemeyim mi?
0: Vay bu sizin yemeydiğen tamığınızı koyum çıkken cümle o şorcandan.
1: Oy ben kavmantısıyla mı yemeyim mi?
0: Çöçörüm yemeği isken ko.
1: Kim çöçörü yemeği deydi ha?
0: Öydükileriniz
1: o işte. Yok ya ondan yemez.
0: O anım yemeydi bu anım yemeği bek çıkken yemeydiğen tamığı.
1: O aş yüz etemeydiğen tamığının hemisini ay yemeydi de başta turvaptı o. Maytakça taş yoluğa şembekşen bükünü işkikü yetem o berip kaytıp gelsek de. Yetidi, aldırıp arak mayım kalsın hem de. Sen aldırıp kalsın, yetidi lekin.
0: Sen beşen bir iki gün
1: yetidi. Yetidi,
0: yetidi. Lekin ne şurası şu can degen de. Yoldulu ütki temsilaki, ne yoldu ben apılı çö.
1: Şu, selce karak apal. Lekin yetidi cuma.
0: Beri bir iki parça resim çüşüp laş yolla da şimdi alam.
1: Sel, sererek mi dak orunda dursunuz çö. Buldu. Hotende yolu çöreyim ha, Gezit Han'ın ki aldıdın Gülbakkı menişten başlılığa bekçek, tosluş bağı diye uçurun icat taksiye verip de. Hotun almağın bozsunuz.
0: Aslime ama sizge huy skecim olgun.
1: Çamgur, çamgur maçtaka.
0: Ama ne? Yemeği iske açtın mı ne? Muzaffercan kumul diyen ya da hem ya da kogun bağım değil mi? Kumul bağında kogun da taz yedim ben de be. Aşında kaya, aşında bu. Toykuğandan 3 kıl padisin depeyirin lan bana. Ben bir onla bakay dep. İşte de cümle.
1: Oldu hazır depreyli ve hazır vaktiyle doğruya kaldı. 300 kıl padisi var.
2: Yettinçenin 30. gündün 8. 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi'de ötküzüldü. Garbi Şimal Rayonu Organ tarafının bir derecelik Bayraktar Otomobil Körgezmesi'de 60'dan artık dağınlık marka, 800'den artık otomobil tipi nak meydanı cem buludu.
3: Otomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobillər qartılğan etibar veriş salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, otomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı otomobillərni tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şincan xalqara otomobil körgəzmisi kilin.
4: Yettinci ayda Hongqin Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım bulduğun kiyen yine 10% çürülüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berilildi. Belgelik sonluğu yasa Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tekimi köp soğukat, mükafat Hongqin Meikailonda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
1: Hoş, Toyqanın paydası. En mühimi kadar Toyqısınız için perzentiniz, balınız oldu. Bu balının mikir muhabbeti. Şunda mı ya? Balınızın yüzünüzden küçük elip, daha çırağı kırıp kötüyegendik duygu. Koldun tutup yötlep mangandik duygu. He? Bu okşumaydı bu neçe, o ballık bulmayı durup bunu iskılamaysız. Özünüzden bir yürek parası bulduk anlattık. Şuna ko?
0: Şuna almış.
1: Andın bir talla olmaysız karansız ço. Bir aileniz oldu. Andı şu ailede siz bir aile başlığı bulsuz. Bir aile başlığı boğandaki bu tuygu ne şu? Toy kılıp, perzentik bulup. Şuna mı? Dağ. Bir gözümde çıkılıp oltağa baktığınızda anda hiç kılalaysa hazır ya katli hiç kılamaysız bunu açtık işkin dedim en dana
0: isim kemem
1: isim kemem paydalı taraflarını diyemeye atak ses den manın tuyunu kıyıteyli bulun manın
0: tuyunu kıyıteyli
1: huy kımayım deyip git pardım
0: ağabey aa uşurcan cık his kıptı ama toykandan paydasın ben oylattırım kanında paydasın
1: de bunda mıcdak yapmıyorsun
0: Çak. Nurgun paylısı ba. Kırımda çetkan vakitte hem de özünüzge tevbe bir aileniz buludu. Bu özünün ailesi buluş, özüge tevbe bir makam buluş diyenden özücü bu.
1: Nurgun yakşı.
0: Bu acayip bir peyzişko bu. Mesela bir yerler kestiniz mi uyuyayım, minin uyum ba deyip uyumuz kaldıraysız. Özünüzge tevbe bunda bir rayonunuz buludu. Ayalınız ba, bağışıcan diyenden balınız ba. O balının mihrini o hem de deyip yümeyimiz o hem de. O balık oğandı bilis hazır diyen bilen his kılanmaysız. Sizler elki toy kılıçtan nurgun ma karan taraflarını kürvasılarken vay toy kılan diken o yetişmiz, pul yetişmiz. Ayalım andaqız, mandaqız, uruş soqsa, igis bes soq, turmuşumuz turmuş olmay qas qanda qıldı u bu diyenlen bekerek xiyal qoğan buluşanlar mümkin. Lekin onda olmaydı.
1: Onda olmaydı.
0: Uzaqlayq bağlıq nasa u turmuşda.
1: Onda olmaydı. Hazırçı qıraq mandaq el ijil inaq, ittifaq, yaxşı köngüllük, nayt xoşal qoram ütüb atqanlar bekçi. Sizin küzünüz eliqimda qız bolmagan nəticəni görüb qaq oxşaysız. Hər kiz onda oylamaq. Bayam dedi o kanda ailenizde olsanız da siz köngül bölüge adam köpüydü o. Siz kıyırmam ses, çoğunmam ses. Kiyin arası kutubacılık okal ses rastlandım.
0: En mühimi hem de bu adam diyen bazı mücazınla andamında hop kalsınlar, ağırıp kalsınlar, zukamda hop kalsınlar. Aşı vakitte mi şu kışınlarda durup nim buldunuz? Zukam doğrusu yem ekir pireyim o anıklamsı mı anıklamsı deydiğen bir adam köpüydü o kışınlarda.
1: Köpüydü o. Işıkı da köngülü key. Көңілдік е?
0: Шеге темін өткенгілан дейді
1: жұмын. Анда тұрмышыңыз тәртіп күшіді.
0: Тарас тәртіп күшіді.
1: Мұндақ қалыған жұқылап қопып, мұндақ үймейсіз, тәртіптік яжайсіз. Анда саламет тәртіп.
0: Үш вақтамығыңыз жайды болды.
1: Тұрмышыңыз тәртіп күшсе, саламетлігіңіз яқшы болды.
0: Өшкенгілан яғанге қотсілі дейді ламч
1: Әсілән бір даңлам алып тойыны қысын, ма бізді бішіншік дияліп атымыз аз ер. Şunda mı ya? Hı-hı. Ya yaşballa bunu şikayla muşu mikrofon aldı da muşun da paydası çıktıydı o ameliyat. Onda demen ya.
0: O
1: samimi bulun samimi
0: ma. Samimi gekatımız biz mi?
1: Samimi bulun mu çakçakım Allah biz de gekim Allah cuma. Elik ma Mahmut Can değil mi? Elik burun kılıkı. Hı
0: hı.
1: Biz ne tıllaydıgan elik çoğunluğa bak o.
0: Hı hı.
1: Biz yaş vaktimizde elik ki. Biz aynı vakitte yaş vaktimizde. Dep kek kıldığım bir çoğunluğa vatı. Emliyette onun kuldu. Onca olan çoğun işler kemeydi o. Köygen biz onun kez bu çoğu açtık. Şu açtıklı ya ötken. Açtık turukluk açtık yaşlan açtık. Ya kıptılaydıkan açtık bu çoğunluğa bak o. Ya köremem de o ya hem de koyumuz. Ama Mahmut açtık ya kırın Mahmutcan. Hazır açtık. Hazır ki yaş balla.
0: Onda dimen cuma
1: hazır ki yaş balla. Bek yaman cuma. Hazır ki yaş balla. Onu diken bez
0: diken. Ay bek akıllı hok etkindin mi çoğla aşında. Sen nıharak boğan bozu.
1: Bek akıllı cuma hazır ki yaş balla diken. O ne mi diken
0: akıllı? Ben yırak ne gördü. Akıllı. Onda karapıkı kıvatkan iştirgam anda.
1: Koldun bir bek işkiledi koldun.
0: Kıvatkan yaş balla karapıkı. Közünüz siz yuğay yuğay için bunda aşçıtında hıl hıl bir işlerini tevirtu atkan ballağa karap yakın.
1: Biz mi özümüzde hıl yaş tep çağlayımız dikine yaşlar yalurumuz bazı. Yıl kılacı
0: özünün işinden baldır çoğu ağan hıl kıp yürgen işleri çoğu.
1: Aştak.
0: Aştak.
1: Şundan mı kolda iş geldi o? Oştaq o.
0: Şo hemmin bir tayaq deyip hemmin bir aqlı o ayındaq mındaq desek mi bulmaydı. Yaxşını yaxşı deymiz. Bulmağan tərəflərini çoğ buluş süptimiz bilan mayas manda manda bulmapdı man manda qıl. Deymiz. Gen hemmin oxşaş muamı ha. Bütün oyaldız oyalı hemmiz eski erdiz erli hemmiz eski yaşlar
1: yaşlar. Onda qatdi bulmaydı cuma.
0: Yaxşını yaxşı deyinlar cuma da göz onlar yoğan içib. Qadın da matılıp ayas ondakken mayas mandakken de kusur izlemey.
1: Ma periyim uçur yollap birinciden yarı özara birbirinlağı yarı yölek buluslar. İkinciden
0: kısa cemlendu.
1: Üçünciden kalay mıka işladın neyeri tursuz.
0: Atanız hatırcan buludu.
1: Dörtinciden ata anınız hatırcan buludu. Bayam digendek bir ailiniz buludu. Üzünüz gitebe. Diye yakşı. Hoş yolu çırılırım kem kamusunu anlaşacağım ama yolu çırılırdım bir yapmayan Allah'a kaç
0: bir engelleri. Ben çıkken silahçı ama toykumayı yürüp gitgeller şunu oluyor işte çıkken gitip kaldık hem de. Pul gitmeydi o tıllap tıllap iş kuşumuzu çıkırmız bir kadın cedel kısak nem yükümüz kep gitkinde bilip ekrip verirdi o işe bir iş koşak mısa aramayla ben işten düşüp sizin yakşı tamakla evlen mihman kılaydıydı. İş kılıp çıkayıp o toykandan paydası cuma. Uruk tukallarımız köpüydü o. Şimdi işini unutup demen biraz tabi maşallah.
1: Şu?
0: Raz saçında uruk tukallar köpüydü o raz. Ancak mümkün şu keyfiyatınla ilgiz pes okası. Devasanla.
1: Yaşan Beylo, hoş yolun işte yolla ravan geldi gavuşçunu. Rena ayı evetip de o. Anı başkala hata çelmeydi o toy kısanla.
0: Hatırcam bu sile.
1: Özgü teve mal mülki ve özgü teve öy makani. Yürükünü iğirt yutuduğun yürek parası buludu. Bulup mu? Ağırıp kalsa köngül bulduğun adımı, en sıraydığun adımı. Buluş degen çoğun iş. Tatınmay geplerini diyeleydiğen adım buldu. Derdin tökeleydiğen ve derdin anlayalaydiğen yığıda külkede tan bıllı bulalaydiğen aşındak. Yakşı işler bu de. Meryem Gül Hanım uçur yollaptı beni. Rahmet.
0: Şu ama Ürümçi şehrinden kelgüs üç günlük hava rayağı kaldım bir malumat bir yürüteyli dostlar. Diktanlar bizde bulsun. Bugün Ürümçi şehrinde hava uçuk 24'ten 35 Celsius gradus kıca. Et hava uçuk 26'den 37 Celsius gradus kıca. Müçayının 18. gün hava uçuk 27'den 38 Celsius gradus kıca buludu. Cuma temperatura ahvalı 3 gün içi de müşunda özgür işler bulduk yani. Onda olsa hem de mağa toğırlık mı durgun dostlar. Özünün oylağalarını, fikirlerini oturuğa koyup silahım da yolu uçurlarını mı anlayılıyor dostlar?
1: Açta kılaylı.
0: He.
1: Babar. He.
0: Ulan o çok mu azraq olsun mu, azraq olsun mu geplerimiz? Hesar kıganda ödeyimiz o.
1: Korulda yağmur yağışı başladı. Bir kez romantik yağmur odama yağmur de. Vay siz bu 105 kilo geldik adam ki neyim romantik?
0: Da kızıkken sus, tak bekleyin romantik kilit takandak.
1: Vay aka, yarışmaydı de.
0: Sana romantik koyga ölçümüz kızıkken uğruluş işte, romantik buluş için uğruk buluş işte dedikan talep.
1: He makul aşı, yağmurda bu da, yağmurda ya mı şu? 110 kilo geldi adam da romantik miyim baksana, romantik bilmem dike. Ne baksın haber yağmurda. Sımsım yağmurda. Romantik gibi degen dağ keldi degen beden boldu gani men bu degen dağ. Boldu o daldansın onun ki iyini kağın belki yağmur çıkıp ketip öyle kiti doğru boldu.
0: Ey şu neymiş ki ben sizimiz degen boğa gittiniz.
1: Şu.
0: Narattin çorma tangbola terapke karap mansa aldım tızım tımağımız mı dep.
1: Ne dedi?
0: Narattin çorma.
1: Çorma çorma tızımı tısız. Narattin. Narattin liki ma o nemege. Bayın bulak tarap karap mansanız tızımı atmaysız. Cuma. Olcu dava uç kolik temperaturam şunda yokur olik ne.
0: Olcu bir 36 da
1: et 37 ügülük 38. Şunun yekşen mükünü 41. Oho olcum beksiz gel. Bir gün burun toy kısan, bir gün burun bay olsa degen gepin bacıma dep Yusuf Çavuş oraya yollapta.
0: Doğru aşı gep. Yoxan elu koşuyon işte yollar avanındaydı, cümü?
1: Boldu. Rahmat. Ana ittifoq yo'lim qo'shilinishdi yo'llar ravon ekan, qo'shilinishdi ravon dedi.

0: Longşan kodisə şimal aylama götürmə yoldan çidavə yola qarab mağandı maşınlar bək köp deydim. İyi gündən uçur ya. Ürümçədə paravana vaxt uçub almaşdırırsa qayadı qolay deyip maaş yanşan. Aşu, məsələn qayadırək uçur yoldadınız Tiyanşan çöy atrapıdı bu son saç Tiyanşan çöy cıngu cıngu şiğe basınız mı buldu? Əlnəb sarayı basınız mı buldu? Aşağılar da almaşdırıb qovatı da əmdə asasən.
1: Xalq kinoxanasınınki aldıda maşınlar bək çıxken, xalq kinoxanasının mı şu Cunsay yolu keçə mavi aralıqda bək tozulub getdi yeri uçurunu mu əvətibdir?
0: Yoxan əlli qoşun işte yollar aman digən uçuruna Gülmirə xanım əvətibdir, rəhmət.
1: Yaxşım sizlə, etdi gədəcə mən qaxşığım kək qaldım inik ki.
0: Nə bubdun?
1: Öydən çıxsan maşınam inik ki kəyini tərəb çağı yəni yoxdurdu.
0: Yəl yoxdurdu demdə?
1: Yəl mu çağ yoxduramdı. Öyünün qışda Rımıt xanı bayıdı. Elib gelib çağını Rımıt qıldırsam, Rımıt qıp olup 50 koy verse edip durdu. Ben maşınamda edip elip geldim. Ya berip onşap bəmdonla nimandak çıxıp bulalı silah desem. Biz davamlıq şundak bulalımız deydu. Sorumuğa soruma iş kılıp kızıp demem aşına. Atçığımda pulunu verip yenip çıxdım. Bunun bu muhtan pul tepişi şundak keyfiyatımı buzu vett etdi gende. Rımıçıla bək aşırı yetedik eslə muhabıq almay eslə pul digende. O dedi çok ne yamap pes neç bulaldı o? 50 koy
0: 20
1: ama. 20 koy. 20
0: koy mu? 20 30 koy aladık. Aldığın günü ver anlık uçmaz.
1: Bu da bağman hem suya ge. Böyle ki uy bu da tişimiz sonra ise bu da bağman da.
0: Bu da tişimiz sonra. 20 koy diyen de geldi. 50 koyga kese kaçık anan diken işte. 50 koy 55 koyga. Şu buzulgan yer kese aslında bir yerdik ya yama bir yerdik ya. Vasa 20 koy dedik ay günü şopur dostlar depedik onu. Şunu oğlan hazır noğuca kayağıdı bu 5 kabetlik yürük tarafı mı bu? Belki tosulup durup kapsız olma yolda.
1: Şu.
0: Kaysi yol bilek bu?
1: Veliyar sanlısı hep bir yurtta cuma. Diyen oncadım burada.
0: Hoş gezek sanlı mı kaldım?
1: Hoş gezek sanlısı varken.
0: Hoş gezekken silah da silah.
1: Hoş gezek yemez.
0: Ha? Hoş gezek sanlı mı kaldım deydi o?
1: Bir oğul bir kız ki.
0: Ha bu da mısın? Yani yolur koşun işte ravan deydi.
1: Yok lan. Ya iki kız ya iki oğul. Mondak bolsa al koş gezek olametler tekim yeni koldan anı ki.
0: Okşaş olsa ha. Məsələn, oxşaş bulmuşsa rast çıx oxşumaydı ki.
1: Hə, oxşumaydı bular.
0: Məsələn, bir qız bir oğul olsa rast oxşumaydı ki, faqat oxşumaydı ki.
1: Oxşumaydı bular, mijaz demdi o qaraqı. Elik bir sınıf 5 ağırsa, yeni bir sınıf tən ağırıydıqan daşlar yox bulardı. İki oğul, iki qız olup bundaq olsa. Şunandıq ya. Sıl taz cın qoş gizək gəməsdi.
0: Cunsan yolu beyni okunun aldığından bize ötkenlikken bir avtobus iki küçük maşın üzerine sürgülüp gitip de şu sebepten Cunsan yolu maşınlar bek çıktıydı cümü.
1: Mehmet Ali 62-63 sorunuz.
2: Şuna dostlarım.
1: Dostlarım?
2: Bu da bu şey. Erkan da bir iş kuduğunda havalıdır bakarsın sorup ki kurşanlar tercih yapılma konukta. Aşağı yok kalk kentler.
1: Bayam kağıt pulu 50 köye bakındaydı. Aile maşın ise 30 köy taksiyle 20 köy varmaydı çakmaya maşın mı? Kıcık yapıp da o.
0: Beş kabetli körük nankhu taraf karab manganda yöneliş iğir tosulup getti deyip ne uçun da uçur bir yerip deyip bu da bağma şu. Aşında kırıda kaçırsın lan şu bir kısım dostlarım aşı he?
2: Bizim şu çevrede olsunuzdur sanavatımıza 8. renk tep çevrede olsunuzdur sanavatımız.
0: Gazır teyri gittik orası bu anlık uçumuz.
1: Kevezden uçunu üzvatımız gazır teyri de siz
0: o. Dün gün gazır teyrimiz de uçur beyni bu. Kocan Jongshin tarafla yollar ravandaydır işte. Beş kavetli körük nankhu taraf karab mağan yönüş bek tosulup ketti deydi cüm ama no içine uçuri. Şuna ola eslime bu işinizi kımay ni müşkülü evlen hepiliş müşk oynayıp karab otağınız bunun ka? Eslime? Şuna kıp işiniz ormaydıken cüm o.
1: Mağama abduzun bulduken gey Roşen Göl.
0: Kaysi?
1: Ma korulduğun ürümçe katnaydıgan Tiyanşan abduzununki katnaş kıtım sanı köpeyt oldu. Olaydı bağlıq beletçi o tövən boğancağda 56 yönke. Yettincinin 13 günü başlayıp korulduğun ürümçeki berip gelip katnaydıgan Tiyanşan abduzununki katnaş kıtım sahne zor derecede aşır oldu. Şunu bile bir vaxta tordaki çeklik miktardaki alaydı bağlıq belet katarlıq muşu elgi nep yetkizuş tedbirleri yolu koyulup yoluşlarınınki sepergi çıkış ihtiyacı yenimi kandırıldı. Bu kıtımkı tanşaştınkiyen korula ürümçi liniyesinde her günü katnaydıgan nöbetçi abduz sahne ilgirki 10 den hazır 18'den 20 güç köpeytilip nöbetçi abduzununki yolu çıkış vakit ağırlığı 1 saatte 1 kettim katnaştın, 20 saatte 1 kettim katnaşkı zişleştirildi. Katnaş vakti saat 8:20'den 20 geçi bulup, bütün küllük asasık seperge çıkış vakti bölgeni kapıldı. Bununla başka Tiyanşan abduzu her bir yolu için haksız oddiy tamoq bilan ta'minlaydi ki 56 yuanlik alohida bog'liq biletni sotib olgan yo'lovchilar buningdan o'xshash bahramon bo'la oladi ki bilet sotib olish jihatidan yo'lovchilar to'r sirti va to'rda sotib olishdan iborat ikki xil usulni tanlasa bo'ladi to'r sirtida yangsha yesi jinsanjo vokzal iqtisod texnik taraqqiyot rayonidagi 4 bilet sotish nuqtasida bilet sotib olgan bo'ldi ki asli bahosi bir odamga 86 yuan Торда Вейшин Амиюсупсе, Шинжан Йол Транспорты вэ Шиншижо Йолыш Туш Аптуыз Бекті Апчысы арқылық олдын белес етіп ағыл болды кен. Әрбір нөвәтші аптуызда чәкілік мұқтарда 10 алайды бағалық белес етілді кен. Бұныңғы әң төбен болған шағда 56 үйе әкеттеді кен. 86 үйен болды кен жұмы мұшу? Мұшу.
0: Қанчылық вақыты бағыл болды
1: шағын? 3 саат дә.
0: 3 саат, 3 саат.
1: Болды кен жұмы мұшу? Бәнчі болды кен мұшу? Go, most of the chat up on the chair.
0: Just show my little
1: girl. No, my
0: pulley, oh, you'll pull him and oil up again.
1: Sure.
0: Hans, you go get to the beer kill someone.
1: Boldke, boldke.
0: And she don't lama shray, mini shunkargo, stotam, sisdam, doesn't have shunkargo shot me, or shujan.
1: Now, what they seem is the same.
0: Mini shunkargo stotam slid.
1: I'm sure. 7 ayının 23 gündən başlandı. Təvəllüdlükdəki hər qaysı məktəblə 7 ayının 15-ci gündən burun məktəb darvazası aldıdakı gözgəçilik qıdığan yerə oququcu qəbul qılış layihəsi, başlanğıc məktəblərə oququcu qəbul qılış hüquqlarını toplaş tor adresini elan qıldı və hər qaysı köçə başqarmaları məhəllələrə yolladı. Oququcu qəbul qılış vaxtının uğurlaşdırılışı tövəndikcə 7 ayının 20-ci gündən 8 ayının 7-ci gününəcə Tianşa rayonu nüfusudakı yəki Ürümçi şəhəri nüfusuna təvə bolmagan Tianşa rayonunda oltıraqlaşqınığa yarım ildən aşqan, yəni 2026-cı ilin 3-cü ayının 1-ci gündən burun oltıraqlaşış kinişkisi bijirgan həm də 2026-cı ilin 8-ci ayının 31-ci gününəcə 6 yaşqa toşulğan oquş yeşədiki ballarının ata-anası yəki qanunda belgilənən vəsiləri Şinjan məmuri işlər mülazimət toruğu çıxıb maarif məktəbə girişki dair iş сыгы кирип окуш ишидеги балдардын тоордо мектепке киришин тизимлашны тамамлаш керек. Анын улаплам эмир учур башын жеткизейли. 2026 жылдык жаздык таатилдик ма кем калган вакцинаны толуклап эмнеш кызматы Үрүмчи шаарында умумүйүздүк канат жайдырылды. А мектепке киргилдим балдар чоо шунамы я? Адап мындак кылмай азыркы жакын радио аңлап атканлык көрөнмөйдү. Ха, 2026 жылдык жаздык таатилдик кем калган вакцинаны толуклап эмнеш кызматы Үрүмчи шаарында умумүйүздүк канат жайдырылды. Жаздык таатилде вакыт жетерлик. Кесел көрсөтүлгөндөр аз болгачка балалар, жаштар, өсмүрлөрдүн вакыт фарклендирип кем калган вакцинаны толуклап эмнештики эң жакшы көзнөк мезгили эсептелди. Вакцина саламаттыкты коргоочтуктун эң арзан, үнүмдүк мудапия васытысы.
0: Аво Vaksinasıgım qaraydı juma ma 1 sinif kirgan vaqtda. Şu toluq bir toluqlasanglar yaxşı amma yesli kirganda bolsun. Anonikin ma mektep kirganda bolsun. Şu vaksinasıgım bir qaraydığan bir işi bar. Sizlarning Chingguan Huayan chaq almashtirdigan chaq yamlaydigan ikkita do'kon bar. Har qanday mashina 15 qo'ydan almashtirib yamlab berdi shunday.
1: Yo, buning xishinga egildigan do'qdi kichu. Shu.
0: Anda xalq ko'rkining usta qo'shlanyapti shunda ravon bugun. Jo'yi doktorxona oldida mashinalar
1: chiqdi.
0: Muvaratibdi, jumi? Ha shu shipin xodashi bir gapli chiqyapti deb ilg'ar muallim. Aliushan yo'li shimoldan janubga bak to'silib ketdi deydi. Nihao Wuhao deb ism qo'ygan anglovchimiz. Hujan Jongshin taraflar yo'llar ravon deydi juma ma uchurlarni topshirib oldik do'stlar rahmat hammalarga
1: ish qilib vaksin chu bak muhimki nima ish qilib kaptaligim qoldirmay urma buni
0: biz ballarning gipin qiyotimiz
1: uni bildim chu o'xshash u vaksinim degan chu ashta sun vaksina chu bak muhimki oldin oldigan chu
0: shundoq och kaptir uchun yugurib
1: eli urgan bilan vaksin urgan bilan vaksin urmaganlarning uchun immun kuchi deymiz
0: bu nadan urdiki qushlar vaksinni raz
1: Бойныгы терісінің астыға, оппа, түйшіге, түйшіге,
0: түйшіге. Нәді нұрды кен деймі?
1: Нәді нұрды кен? Үкілде.
0: Нәге беріп ұрғызды кәмір сонанға?
1: Үзімді ұрғыттым мен.

0: Kasım kapatıyor olsun.
1: Kayışkadi yolu sür. Kayışkadi'nin kaynak yolundan her şekilde taraf ravana.
2: O siz özünüz kımmağın cümle o ne?
0: Kanda. Üç dörtü grup ögülüp olalım he.

0: Şincan köşme haberleşişinin ailem torun işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz.
1: İşiltibatkan numarınız iğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir kanç kettim deppemi geçe esada tutuval almaydıgan bolsa, Şincan telegrafının okuguçlar numarına almıştırın. İğizinizgi ravan keledu. Mektepki tizimga aldırganda, sabahdaşlarınızga deppegende əsti asan kalıdu. Özünüzgi təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşunuzu başlan. San çeklik. Tezden Şincan telegrafının ticaret sağlığı berip becirin.

0: Оңлап атканыңлар 174 катна санат радиосунун
1: тигерлик жолдоруңуз биз Самра программасы.
0: Программабызды даамдаштырып атабыз кадырлык аңлашылса, программабыздын ушу автомобил клубу фаалиетибизге наамы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган Молли Игирин Абдуллар катнашкан эме.
1: Туура, ондон башка ушу эң эсел тамын издеш фаалиетибизге Сартем Кроора уйгурлар катнашты. Сартем Кроора уйгурлардын маанды жай жайларда дукандар ичилип атты. Эм баа дукандары. Nurgun şəhərlərdə dükanları bayamda aşağılay səyahətlər birib qalsanlar, ürümçülər kəp qalsanlar, bəzdə nə idi, nəmi işini biləmək qalan vaxtlarında Əmuşu sərtəm kırora yüqürləri kırsanlar ısıq basılığan, yüqürlərini işgəl səylərdən yigəş, rucamı, xəmbalarını yigəş bir aylık işlər, əmmə Allah yaxdırıb yaydığan təmlərini tapalıysa. Şu əmdə müşiyyələrini məmsələri təvsiyə qılımız. Ondan sonra hem de dostlarına uçurularına devamlı karaylı, cucan yolda koyuşların yerine maşalla cık diken uçurunu tapışırıp aldık. Dönü gün ben 30 koyu yamattım, aslında 10 koyu diye taksiyle ağa bir kalı, bir koğun ziyan buldu, gene aldım şu koğun ne demdi o, aşkılıp şurayı. Bir uçurularına yolla gidip de o. Nimanç yolla koğun yey size şurayı. Bazıları da yelkildik ama koğun yiyiz bir nesle örülep.
0: Şu emes mi ha? Az az yan o ne?
1: Semet'e de koğun diken şunu da Semet'e de koylağı bazı Semet'e de güç tatlı kolda koğun birliğen bir işlerini alıgan ben.
0: Yok ya bu da kamesim.
1: Aşına kılmız biz adırıptı.
0: Vay o koy diken şey kepek falan diyor.
1: Vay koğun bir bakımız biz kumulda.
0: Güncür ulan da Semer'de o.
1: Mihmalarım cıbu kançalı başlandı dedi Uşurcan.
0: Saat 13 yarım la ulan başlamız mı ki?
1: 13 yarım ulan mı?
0: Bana ses. Şimdi barımız diken ki bayırın hamdi.
2: 174 kodide yolu kayırın. Şubak harbi yolu, domar, kızıl sıramızın canı bazat yolu yıkıza kayırınlar. Kızıl sıramızın maşını tutsan tutmuşsa.
0: Esla şu, hizmet vakti de başla koptu ki he.
1: Taz şu vakte?
0: He şu an mesma, çünkü taz
1: aşı. Tabi mamda olmuş vakte.
0: Ne bileyim, kımamda ok.
3: Kışkadi yolu sıra. Kışkanın kaynak yolundan her şekilde taraf ravana.
1: Makul, buldu makul. Makul. Buldu. Rahmetsiz geldi mi?
0: 16 sayfanı aldı da.
1: Vallahi mektep kışın kanda tızımtı dikemiz.
0: Oy mektep bir yer tızımtı siz bu ne? Mektepte, kaysi mektep tızımtı atmak istiyorsanız kanan uzunuzun tevellik rayındaki bir günden başlayıp aç mektepten ki dervas tülü günden başlayıp. Dervasını aldığımda iyisi koyup da. Mandan

0: bundan nesilen ekilip bu 20. yıla kilinla depçi.
1: Balamız özü okuyduğun mektep toğra zaman yıkan etraptı ki.
0: Acı basın bugün vaktiniz yetse berip karşınızda dervazdan aldı bütün çaplat koyduk. Şunu körüp andan materyallarını teyirlap. Ya bu musun mektepte dijorni oktuçlar mı bak kirip sorsanız buludu.
1: Ulan ben başka hizmet bakıvatı da toğra.
0: Neçinci yıla kilime, anda kandak kandak nesilen ekilime. Sizler vaksin deyimiz, nurgun nesilen ketiyordu, nupuz. Degendek. Nim nim neslen teyak kılmadısınız depirdi o şu bu içe. Ama şu gün teyak kaçtıysanız kilan aldığı vakti de kitle bir yerip dizimi tutarsanız bu. Amiki hep tuğan den. Baldur bir yerip vaktinizle acırıp tep. He?
1: Şu rastmış iş. Çünkü yılkı vakti ütüp gidip kasa bir kalıkı. Kendin vay unutup kaptı mı de. Bazıla unutup kaldı Allah'a bakacağım mı? Ben anladım.
0: Uy, tüzüm lap oldum ha. Dep oturduğun işlem bak.
1: Şun etrafınla da şu balır mektep kırdık Allah bu step koyunla başını poptum ha tızmılaş hizmetleri.
0: Baldır baldır
1: mektep. Baldır baldır tutsun andan öz kırdığa mektep kremey. Andan yırak bir yerle git kaldıgan mışına işla bop kalıdı ki şu vakti de çın tutkun Allah yakışı öz anlayın aşağı puhtu bulup.
0: Nur.
2: Yoklar bir öte dağın canavı yıllarım koşuyanı sıra
0: var. Oldu ılgar mali.
1: Rahmet.
3: Rusengül kukurdaydı o tavuz kokun minki sapıgın tuğra. Tüpüge pindir ki beyinki çift yazıgamız koy diyen bilak yapıp gidin.
1: Haa şu aşındak.
0: Tatilde muallimler neymi de görün tur diye balağınıza de ilgar malım. Oy ma mektep tüzmeyden başlamış mektepten ki de görün malım
1: lan bu. Başlamış aşında ilgar muallim silahını ki o balla özür kegen bilen aga ucunga toluk oturga. A başlangıçlarını ballan tüzümlaydı unutu kap size.
0: Muş ilgar malım oğlum tatil verdi. Muşluk bursuk ben sol da sen misin bir yer.
1: Dijen tırsı olur da.
2: Kandara evalanla yakma ama kestade kaynat yolları ravan dişemiz Mevlüt İbrahim. Nişan Kuvat Ramzat Mevlüt İbrahim'le oyla kalk denize.
0: Heee. O da oylu var bana he.
1: Aşına oylap kalın da azap notam da.
0: Oğun şapaklarını sırap olmuşsun deyip kepeklerini arlaştırıp bir ette koyuk Allah'a. Roşengül bildik ya deyip. Bildi o Roşengül.
1: Ben bilmeyin ben Nurgun koylarını bir...
0: Semet etkenim ben.
1: Semet Katar koşup diyendek.
0: Şu.
1: Bu neyimi ögüney digen bu çarçığı digen?
0: Ben mukammel kaldım mı?
1: Bu bir yeni birli okum mu? Ya ki biz tazı ne kılamayı ne bop kılayı mı?
0: Biz okumayı kıyvatımız mümkün tan amdış kılıp.
1: Tıktan
0: ha. Bir okum kem bu.
1: Ya muhakem mal mal ilgi.
0: Sen.
1: İlgi.
0: İlgi mal basıdığan
1: çürdüğan. Mal basıdığan maşını çö.
0: Aşını okuduğan.
1: Aldık bir sivili.
0: Onun kinişke dedi o kinişkini aldığa ya. O sancı tarafta bir mektep attı.
1: Sancı tarafta mı?
0: He. Sancı tarafta bir mektep attı. Aç mektep verip tızımırtıp. O kutlam kısa kinişkisi var anı uça. Şunu asan da mal besip mal çürdüğün elik. O iğizi götürüp çürüp.
1: Çürdüğün.
0: Maşından çürdüğün, maşından basıdığın. Aşın demek diyeyim de. Şunu kısa boltu edip he.
1: Ulgar mı oğlum? Gerçekten.
3: Arkadaşlar ben aşırıp bir tatil olsun ondan tüccemeyken. Hem taş vaktimi tümeyimiz hem de. Bir de tüccemeyelik yok.
1: Yok siz durmayımız dedin.
0: Demek işgay bekali yürürsez. Bir kal işgay?
1: Ya ilgar muallim de tizmi kakşaydı. Ançım hiç mektepla karap mı dağ.
0: Demek aşağıya turduğun ağım yarımaydı ha bu.
1: Ettiğen ilgar muallim neki nazik könlü azar beymez.
0: Nazik emez bu.
1: Nazik emez bu.
0: O havalı bu nazik emez bu.
1: Muallim neki onun nazik olanı da durulamak hem de. Ay şuna akıllı vaktimiz toşup kaptı kadirlik dostlar sizlere hoş teydiğen bulduk. Programımızı yaktırıp anlığan başına akına kızgınlık falan katlaşkan. Ama Allah'a için ki oğlumuzun rahmet eğitimiz.
0: Rahmet.
1: Rahmet.
0: Programı riyasetçileri Roşengül Bast falan.
1: Hoş hocam Hızır.
0: Nöbetçi Muharrir Ramila ablamın.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

Qadirlik do'stlar, sapronizda biz sirdosh programmasini olishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qadriya Qaysar. Do'stlar, sapronizda biz sirdosh programmasi Shinjang radio televiziya stansiyasining taratqi aptisi Solushiting masqadamda olib turildi. Programmamizni Solushiting aptisidan olishinglarni qarshi olamiz.

0: Bugünkü programımızga tövendeki mezmunla oralaştırıldı. Aval devlet yolu 219. liniyesinin Arşan Korgas taşıyıldaki Muşun Şentiği tonalada kuruluşta zor büsüşe asıl kılındı. Ürümçü katnaş başkuruş tarmakları yaz basıldaki keçilik teşvik terbiye aldığını iliş bir tutaş hareketini merkezli kanat yaydırdığı Katarlı kuçurlarının tepsilatını anlayısıyla. Radyo Sayahat sayfımızda Cenubi Şincan'daki Medeniyet Sayahat Koçu Rayonu, Kuşa'daki Rest Konu Koçusu bilen Küsen Kadimi Koçusu diye mezmun dikkatlandı buludu. Kınındak postosla, emde dikkatlandı programımızdan tepsili mezmunlar da bulsun.
1: Türlük katnaş uçurları, seferdeki yenilikla.
2: Turmuş uçurları, bir hatar sefer şatlıkı.
1: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
3: Seferinizde biz sırdaş.
2: Seferinizde biz sırdaş.
4: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
5: Oho, seferinizde biz sırdaş.

0: başlayalımız. Karşalım
1: başlayalımız.
0: Şimdi başlayalımız. Anavatımız programını dağımlık kevazın sunuzdur anavatımızı.
1: Rahmet, işleriniz oğuşluk bozdun. Yine dostlarımızdan uçurlarını yanılaylı dostladın. Çöntiyen, Zöhre, Ilgar Malım Qatarlıq dostlarımız mı? Yine dağımlık koymuş yu radyo aldı da babızcı mı? Dəb söz kaldırıbdı. Rahmet dostlar, ondaq bozsa. Təpsili məzmullan yetküzüşünü başlap gettik. Qeynondaq boz dostlar, deqtanla tövendik uçurladı bulsun. Dövlət yolu 219-cı liniyasının Arşan Qurğas taş yoldaki Muşun Şantiyağı tonili kuruluşuda zor büsüş asıl kılındı. Yakında Dövlət yolu 219-cı liniyasının Arşan Qurğas taş yol kuruluşu halkılıq tügün noxtını kütü aldı. Turnan tızgirləş xarakterli kuruluşu bolğan Muşun Şantiyağı tonilinin kiriş eğizideki asasi təşminin birinci numurluq məşğulat rayonu oğuşluq tutaştırıldı. Parallel yetekli güç təşmini qizişta 6000 metrlik çoğun ötkəlini muvaffaqiyyətlik büsüp ötüp, bütün taş yol kuruluşunun öz kararlıda alğı sürülüşüge puxta asas silindi. İgilinişçe Muşun Şantiyağı tonelinin umumi uzunluğu 9300 metr bulup, növbette Şincan'da qezilibatkan taq təşmilik, koş yönelişte yol yürgülü buladığan en uzun taş yol toneli hesablanıdıkken. Kuruluş kollektifi asasi təşmigi parallel yetekli güçü təşmi koşulgan kuruluş endisi de yanılık yaratıp kolunup, Arşan namlı katlı tağı cinslerini qeziş maşinistin paydılınıp, doğru yönelişlik təşmilerini köpeytip, maskademde köplügen məşğulat dairesini içip, tonel qeziş önümünü zor derecede aşırdı. Kuruluş məsulunun tonuşturuşca azır parallel yetekli güçü təşmi qeziş xizmeti de yana 3300 metr qeziş vəzifesi qalğan bulup, bunun işçi de 1060 metr kilidigan naçar geologiyelik bəlbağ bar ikən. Türk kollektifi köp tərəf mütəxəssislərini dəlilləşik təşkilləb, ən yaxşı kuruluş qılış layihəsini bekitdi. Keyingi qadamda tonelning chiqish eg'izidagi asosiy tashmida to'g'ri yo'nalishlik yo'llarini ko'paytirib, nachar geologiyalik yo'l bo'laklarida bosqichqa bo'lib o'tkalga hujum qilib, qurilish bexatarligi, sifatni kontrol qilishga umumiyuzlik kapolatlik qiladi. Davlat yo'li 219-chi liniyasi Arshan Qorg'as tosh yo'lining umumiy uzunligi taxminan 168.6 km bo'lib, 2-chi darajalik tosh yo'l o'lchimi bo'yicha yasalyapti. Bu, Dövlət yolu 219-cı liniyasının mühim tərkibi qismi. Tör qorulışı bütkəndin kiyin, tiyanşanını kesip ötüdüğən mühim taş yoldun yeni biri yanıdın köpəytilib, rayon yol toru qorulması yeni mükəmməlləşdirildi. Kiyinki qədəmdə qoruluş ətdirdi, bexətərlik sübdiki qatlıq ruayı qılış aldan qışartıda sürətini tızlıdıb, önümünü aşırıb, turnan baldurraq pütüb qatnaş başlanışıqa bütün küçü bilən törtkü boludu.

Jeleniyesi, Pichan Kümüş yukarı süratlik taş yolu, Abnum rayonunun noktalık katnaştırı bulup, umumi uzunluğu 182 kilometr. Koş yönelişlik 4 avtomobil yolu var, yukarı süratlik taş yol ölçümü boyunca yasılavatıdı. Devlet yolu 30. liniyesi Liyayungan Kurgas yukarı süratlik taş yolunun muhim alaqı liniyesi, hem de devlet yolu 30. liniyesi, devlet yolu 3012. liniyesinden ibaret iki asası yol yukarı süratlik taş yolunu tutaştırdı. Şundaqla Cənubi Şinjan'dan Şinjan sırtıgı tutuşudgan muhim katnaş yolu hesaplanıdı. Hazırgıca bu türge cemi 4 milyard 500 milyon yuan məbləğ silinib, məbləğinin tamamlanış nisbiti 105% ki yetib, tür umumi kuruluşu puxta qadam bilan tizildilməkdə. Yığında Abnum rayonluq apatdı müdafiyelineş, apat zeynini azaytış, apat kutquzuş komiteti işxanısı uxturuşlar qıtıb, suçılıq, yezi egilik, yeza ciddi işlerge taqabıl turuşunu başkuruş qatarlıq tarmaqlar bilen birleşib, 7. ayının 13. günüden 8. ayının 14. günü gece bütün Abnum rayon dairisi de 2026. yıllık kelkündü müdafiyelineş, kurgaqçılıqqa taqabıl turuş, apat zeynini azaytışını nazarat qılıb tekşürüş xizmetini qanat yaydırıb, asaslıq kelkün məzgilde kelkündün bir xatar ötüş, su bilen təminləş tərtibinin muqumluqi ve yezi egilik işləb çıxırış bir xatarlıqiga bütün küç bilen kapalatlı qıldı.

0: Metrgacha 5-6 qavatlik liftli gullik va Yevropa pasindagi uylar bor. Sotib olsangizlar ko'chib kira olasiz. Telefon 0991 257 4 8. Xinjiang Jili mablag' silish taraqqiyot chekish shirkatining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2025 650 102 00 824.
1: Avtomobil turmushimizning ayrilmas bir qismiga aylandi.
2: Buning bilan turmushimiz rangdorlashdi, qatnashimiz qulaylashdi.
1: Albatta, avtomobil haqidagi paranglarimiz mo xeyli ovib qoldi.
3: Umroq avtomobilingiz haqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli quchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
3: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim. Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasida balla egiz bo'shlig'i, egiz bo'shlig'ini aslik keltirish, tish undirish, egiz bo'shlig'i emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991 322 9898.
4: Bu programmani Tırt soda çekiş şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
5: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
4: Şundak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirken. Hem de ben işiltirdim. Bunun dike balam işiltirdim. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yenili özgermedi. Ejdat'ın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük trik ve tırt.

0: Ən yeni avtomobil uçurları.
1: Avtomobilə aid bilim savatlar.
0: Avtomobil sətif eləş doğrusudakı uçurlar minin avtomobilin proqramısıdır.
1: Əmdə də qıtınlarda boladığını minin avtomobilin proqramısı.
0: Mən uçurcan xızır.
1: Mən Rüşen Gülbasit.
0: Qadırlık radio anlıqışta xin hazırdan başla proqramımızın ait qızgılıqla qatına sanlar buldu. Bizdinki veşin salonumuz.
1: XG 1074 FM.
0: Şunda XG 1074 FM.
1: Bursuncan
0: Bakı.
1: Tünögün
0: balıkken bu.
1: Ayak, aldığın gündeki uçurken
0: bu. Ayırplandık ilk ögünün kovancı.
1: Şuna olayan Tursunca Ustan peyda boptu. Anlı kuşlarımız hem de tünögün bir kısım avtomobilların ilk bağlı şahatta taza ilk yeterlik bulmayı kalan bir ahvallah buldu.
0: Buldu
1: ya. Yok. Tünögün hem de azra kadrınız ötüldü. Şuna bugün hem de toluklap tünögün ki ahvalını.
0: O da olsa tünögün avtomobilini bahaltamay kalan anlı kuşlar olsa hazır yolu sanla uçurun tepsilere kılıp. Biz bir evet pegan bu sakat
1: olsun. Olur şuna kılayla kını.
0: Yetmesin. Nur çorunsa. Şoşumur daşımırdan aldık yollara var. Makul buldu rahmet. Andın Tursunca.
2: Evet, yaşımın ne yolu sür dönememen. Lekin etrafı sorarsın izleyeceğiz anlamadığımıza programını.
0: İzlediktir.
2: Kivez nur. Programı alayınız. Programını. Hizmetleri.
0: Kivez nur için izleyeceğiz anlamadığımız.
1: Makul.
2: Kivez nur. Kaşkali ufara. Evet, yokat vardırdın, lezzet su alsam alıkta. Han başlığa bu kadar köp ama artık bir şey yok.
0: Bu oldu makul, rahmet. 2019'unki Ruhu 8. Bu maşında neç bile etrafı buldu bir bağla pegan bu sanlar. 2019'unki Ruhu 8'e 2019 Ruhu 8.
1: Anam yeni bir anlıqçımız mau Jack Chongma 2013-ninki qanç pul bola ayalım bek yaxşı görüb qapdı ki olaman deydi deydi go.
0: Jack Chong ne?
1: Ha. Qanç pul bola 13 ning deydi 2013-ninki.
0: Jack Chong anda mini.
1: Ha.
0: Mush mashallamcha
1: bek. Ayalım yaxşı görüb qapdı ki qanda bola qanç pul bola bir qarap bersangiz deydi jumu. Tursunjon ustaman evet qoyduq ha.
0: Meylebs.
1: Anda 2014-ninki chirindan bir sabak kelmiş. Shuni mi bir bağlab olgan bolsa deydi ha.
0: 2021-ninki Beijing 40 deydi. 2021-ninki. Beijing. Beijing 40 shundami?
1: Beijing 40.
0: Ha, ma'qul. Buni yollab qo'ydik. Qanch pul atrofida bo'ldi deydi.
1: Shuna ola. Dabazadın Çanlıyan'ın aldığı geldiği müşetti bilen yollaşının da araman diye uçurdu. Yadıkar evet tuttucu mu?
0: Anladın mı? Audi'ninki Q2 Eldenburg'su var ki 2024'ten başını siken.

0: 24 жылныкы Audi Q2 эл машина бар. Баалап баккан болсо, алмаштырма деди э машина, эң ал машинке болмаса.
1: Анан кызгын катышып атыбыз, яктырып аңлап атыбыз, учур болсо берип маңыбыз да. Бадам таксимо мында учурларын жолдопту. Кем сөз булбулун ба, кем эме ба деп. 2020-ники Kia Ipao. Мушуну бир баалап берген болсо дейди жумо Мансур жанынын. Болду мана эветтук.
0: 22-нинки ма туаңдын бир сыбак экен, бунун бир баалап берген болсо дейди. Алтыганлык дейди. Алтыганлык деген эскертип койсоң, алтыган макул. Алтыганлык туаң. Алтыган, э? Алтыган деп эсип койдум мен сизге мен эмсе. 22-нинки.
1: Илгар муалим.
0: Кимде до?
1: Сиз не бар? Тамакларнын исмин умдан билип элең дейди жумо.
0: Бесей го, бесейде көрүнгөн ки күзөмгө.
1: Соң баарууну карап туруп пияз көш, соң баарууну карап туруп бесей ру деп атасыз.
0: Күзөм башта көрүнсө о. Бәсе көрүнсө. Короны.
1: Шинаңлар мен учур баймгиним менен истил аңлап атты мен иш кылып алайды учур болмаган экен баймдым деп алымжан. Сизди кандай алайды учур болмайды алымжан муш бүтүн жолдорун тазалап, суу сепип, шунда муй тазалыгында бир төп кошуп аткан бир адам тусуңуз сиз. Ини жолдорунун ахвалын учур берип маңмайсызбы? Э? Шунда.
0: Турунжа.
2: 2014-ке чижилепти 35 миң атрабыды.
0: 35 миң атрабыда чижин, э, андан
1: Эсиме телефон кылсаңыз болду.
2: 15-20 миң атрабы. 2013-ден жакшысында 15-20 миң атрабы.
0: 15-те 20 миң алалай экен.
2: 2019-нче рыйхо чекизапта 35 миң атрабыда.
0: 35 миң атрабыда, макул.
2: Ана авалына жакшыма, сүнүнчө тапкан машина болсолуктан деген баалап бир нерсени алай бир шот кылып, сунуңлар интернет болмай калды, вакыт менен калды.
0: Э, шок карсам, аэропланды мекен дедик биз мошо.
1: Шинаңлан сәви сиздин учоруңузду тапшырып алдык. Тоору таксига сугурт сетип алай деген мушу. Тоору таксига сугурт деп баккалар болсо, телефон номер сугурт деп баккалар телефон номер менен таминлап берсе, бир көрүшүп сетип алсам болот, жардам кылсаңлар болот деп. Тоору таксига сугурт сетип алган чагда сугурт ширкет менен ала кылышып туруп, ашлардын көрсөтмөсү боюнча сетип алабыз дедим өткөндө. Тоору такси айдайдыганлар ашына деди го. Тоору такси айдайдыган достордун бир сору кетейли. Навадамда ушунда такси сугуртун өздөрү айрым бир сетип алдыган иш болсо, номерин билдиганлар болсо бир деп берсин жумо.
2: Жакшымсыңар ыяттачылар. Жакшы. Кырып ташкайларын уюлугу деп азыр ямалыктан сонулуп келдим. Бу жолдо кош үнүстө раба экен.
0: Макул болду, рахмат сизге, рахмат.
1: Рахмат сизге.
0: Анда яна телефон кылайму, тосуна. Ба, ба, ба, ба, Турсунжан. Турсунжан баалабадым мен
2: машина. 2020-нче жылда жипотопта 35-тен 40 миң атрабыда.
0: Э, макул.
2: 2021-нче жылда жипотопта 76 миң атрабыда. 2024-нче Audi Q4-да 100-дөн 105 миң атрабыда.
0: 100-дөн 105.
2: 2014-нче жылда 35 миң атрабыда. 2013-нче жылда 15-тен 20 миң атрабыда.
0: Макул болду.
1: Макул болду, рахмат. Алымжан дейди, мен автомобилди алмаштырай деген 50 миң койдун 70 миң кой атрапыда нечинчи жылдын бир халланды автомобилдер демек жокшумамбы?
0: Ким о?
1: 7 кишилик болсо тех жакшы деп мага календарлап изип коюпсуз маны.
0: Халланда.
1: Халланда жокмун.
0: Халланда, халланда.
1: Эветип койдукчумун Турсунжан устамга. Чинфу учоруңузду тапшырып
0: алдым. А, жоңшучу алымжан аштырдым да.
1: Япма.
0: Башка алымжан.
1: Я, алымжан. Элек муй тазы автомобиль айдай деген
0: чыксыз. О, бир халландан айдап сөйсөм ундак. Газ жок. Май серпет жок ре, ундак эмне айдымайм деп баштадып.
1: Яратмадым а машина
0: өзү. Э? Ошо дейди.
1: Алымжандын өзүнүн машинасы деген.
0: Шо.
1: Элек алдык чыраактарын баглап алган.
0: Машинасын юмай. Сал. Машинасын юмай кыйкып итип айдайды мындак.
1: Сал мында дөңлөдөн үсүм алтас калды, алды ичилип кеткил келди, хобби шаңлар ичилип башында.
0: Эптер бир акытым сүпүрүп койдум бул уяп деп.
1: Жакшы көрмөй экен анда машина жууп сүпүрүш ишланчы.
0: Ажтай дейди.
1: Дианс бен кимлик менен вейжан уйгул буламды деп облат ришчи сурап тикенсиз.
0: 16-нинки ягыр э.
1: Дианс бен вейжан, Дианс бен кимлик менен?
0: Болду. Болду деп.
1: 13120 аркылуу бижирип уйгуп кылсаңыз.
0: Э, болду.
1: 2019-нинки Туан Илма.
0: Туганмы я? Туган.
1: Туган
0: эл демекчимин. Туган элке.
1: Мына Турсунжан устам эветип койдукчумун. Андан тоору таксига сугуртун ширкет деп берди, ширкет ала кылышып удул келген жерин өзүбүз каалап аламайбыз деп. Шу ошондо аңлаган мен бул тоору такси ширкет менен ала кылышып, ширкеттин талабы боюнча ала турган иш деп.
0: Анда мау элке неме? Эсле мен окшоруп аткан айла.
2: Ой, эйде бого я эчеп аймсыңар, бура.
1: Сизди опурп берисизге.
0: Nur uçurunuz.
2: Yolkarı verirte, halak gömürümü koşuyoruz işte, maşa azırak köye, eke sosaşıyor.
0: Bizden uçurunuz.
2: Yaksınçlar, yaksınçlar. Ma yamalıkta, tuğunluğun içi de bir maşın buzluk kattı. Yani yol sıfırlan maşıyken, tuğunluğun okurlarak buzluk kattı. Her azırak maşı tutuşak bu arada. Bu müşü aydırım karabmağa yürüyüşki, hızlı gelir.
1: Makul.
0: He, makul.
1: Anda ma iş barısımlık anlıkçımızın bir uçur yollaptık ya ciddi yardım sorayım ben. İki günün aldı 20 gram etrafıdık altın zincirini yutup koydum. Konsol koçisi tarafta 13. sıla. Akin nancanlı olduk Gülbazır katırılık neçelik bağın. Çık yalan ızlı doğ. Şu an da tipu ağalla bulsa bir hevende bayız katık. Söğünçü bəgən bulsam. Tipu aldım digüçüle bulsam. Telefon numarı bilen bir təminle bəgən bulsa. Dedi 20 gram altın zincirken bu. Navademde muşu zincirini tipu ağaçlar bulsa bu toydu çürüp koydum. Ya o yunda bulmaptı ki arası. Konsol koç tarafları birip de Nençanlı odu Gülbazır tarafları birip de Allah kılıç numarı 183 99 44 67 74 ken. Şuna bir zincir tipu ağaçlar bağ mı etrafınla da? 20 gram zincirke o bir koyturu yitinle ikisige.
0: Ürümçüdeki mihmallarım aşkanızda küçük oğul balının toğlu. İşkilen bile ötkezik ha.
1: Aşşu, əslime aşşu.
0: Can şuçu əslime digen anlıçımız aşşu köygen şuma aşşu ha. Aşşu balışu. Yollarda yürüyüş pek asta, cülanın aldığı maşallah sel köp deydim. Bugün cüba kılamız, kılımız ya bugün cüba kılmaz. Sel turup verip saat 13 yerimde aşşu Fulivan'ın yendik aşşu ha. Mihmallarımda. Çubuğa bir başka
1: şuna ona sucu şarkı koçisi koşumçul daptı mobilla köp dostu şüpa digen uçurun tapşırıp aldık andın mı ayrı durum yok Veyhuan daydı Veyhuan çıkışı kızının buçan kuvayısı o şarkı garip yönüş dostu kitip tocumu Minhua koçisinin hıpın alı canıp şimal yönüş dostu şüpa itibak yoldan dondalayan garibi koçisi canıp şimal yönüş dostu şüpa altın kümüş yolda Minhua koçisi şimal canıp yönüşte dostu şüpa yaşan conlodin çentancan yolu canıp şimal yönüşte dostu şüpa Andan devlet yolu 7. liniyası Jinshin Gaosu çıkışı kızdın. Jinshin Gaosu şimal canıp yolun işte. Ma yol böyle ihtimalimde tosluş görülü yedip duyucu mu? Ma uçurladın mı? Bir ünümlük paylanıp kalasla.
0: Andan ma o 2019'nunki linki 03'ten bir sıvakya 2.0 tiyelik nuskusken. Kançıga asan buldu, neç bol etrafı seti asan buldu o degen.
1: 2025'nunki Audi A8'den bir sıvakya. Manım o.
0: Evet,
1: böyle.
0: 2023'ninki Lang 7 bir sıva ekan. 2023'ninki, 2023'ninki Lang 7. Bu maşina qancha pul atrafida bos bo'ldi dedi. 2023'ninki Lang 7 ekan.
1: Yo'q, ilg'armanim, o'shujon to'ldi-chim, o'shujon.
0: Men to'ldim, qani bo'ldi?
1: Siz to'ldingizmi deydi meni. Yo'q, o'shujon to'ldi dedim. Shunday AX 35 2018.
0: Bek Cümvey 2024'ninki deb yollabdi 2024'ninki Bekninki Cümvey.
1: Qanç bula atrapdı bula deydi.
0: Qanç bula atrapdı boldu deydi. Onda yana.
1: Ondan Limpo T Lingsan 2025 nomi shaptimi bul baydi. Mani qanç bula satsam bula deydi. Aldıdık aptımı bulan bağlap olsa andın bir evet gel bulan.
0: 2019'ninki Guarfood'un bir sıvı iken. Maşını backpack ez. Eydi mi geldi maşına dedi. 2019'ninki Guarfood evet gel olmaydı.
1: Maytağ'dan Naratka barattı mı uçurcan?
0: Maytağ'dan Naratka he.
1: Ne üç gün burun tızım bitme.
0: En az digende bir gün burun. En az digende bir gün burun cuma.
1: Bu mısa bir hepti baldur.
0: He anı tızım bitsiz. Yusufcan. Apasınız buldu aşı Fulivan'ın aptomobil tokçuşu ordunu var o kırşeğizde aşı kırşeğizden yendiler karsanız mihmallarım. Meyke mella dep yızıklık var. Aşı da yızıklık. Karsanız mı da karsanız görsüz. Apırına aşıya bizim barımız. Özal çorunuz.
2: Recep tuttuk uçurca rüşengi sonra havalanı açma yolu sildiriyse.
0: Yakşı ya.
2: Ma dostuz denil şumal yolları koşunuyor karavan gencuma.
1: Makul makul buldu. Bulgu satsana seviyemem.
2: Kilo 18 geçe, sen de 35 yapsa 35 mikro atırabıdın.
1: Esliye. Vay bunu bahaltıp mı şey tursun canı ustamga. Anan iki alısız o ne? O şu canı ağzından çıkan gep kaladığı aşı yok o ne?
0: O birmedi, birmedi.
1: Ben bana oturanla adaş turup, ben ilim birim işlerine oturdu turup, ben yakşı halkı birme esli, ben alman almadım.
0: Yok ama birimi dedi o.
1: Ya sizi birip koyup çıkış kısayıp gitti de.
0: O yok.
2: Şuna 24 ince, sonunu yaptı, 60 ince, 70 mikro atırabı. Şuna 18 ince, sen de 35 yaptı, 35 mikro atırabı. Şuna 13 ince, vahiy yaptı, 15 mikro atırabı. Şuna 25 ince, oğuzi eğilmiş yaptı, 120 mikro atırabı. Şuna 19 ince, linka, nörlüs yaptı, 45 mikro atırabı. Şuna 19'un dağını kullanmış, 44'ü, 70 mikro atırabı, 55 mikro atırabı, 60 mikro atırabı.
0: 55 mağda 60 mağda geçe, makul.
1: Şuna ola ama Rüyce'ye 2015 neki Rüyce'ye bağlı deplı. Evet, koyup da bunu mu? Evet, doktursun canım ustam sizge. Andın 5-2 kinişkisige yük doşuş kinişkisi ağan. Hazır yutup getken, ürümçeli kaydadın çıkagıl bulamdı dedi. 6 aydın aptik ama yük doş icazat namısını. 6 aydın ağan yük doş icazat namısını. Ma ürümçeli toluklap çıkagıl bulamdı. Şu yuncun.
0: Yüncan Tong.
1: Yüncan Tong diye aptin çıkagıl bulamdı. Baş aptini bir evet
0: koyayım. Aptin çıkagıl buldu.
1: Aptin çıkagıl buldu evet koyayım.
0: Aptin çıkırıp sizde tor mulazım etiye degen talap ama adırsa tor adırsa ürümçinekini yazsanız buldu. Açtak çıkaralıysız.
2: Şükümün 25'inki linko 2.03'te 30'dan 65'in kadar.
0: Makul.
2: Şükümün 25'inki linko 2.03'te 30'dan 65'in kadar. Şükümün 15'inki foto rigidette 30'dan 35'in kadar. Şükümün 24'inki bitumide 60'ın 70'in kadar. Şuna 18 ince, şimdi ise 35 yaptı, 35 mikro atırabıdın. Şuna 13 ince, vahiy yaptı, 10'dan 15 mikro atırabıdın. Şuna 25 ince, oğuzi eğilmiş yaptı, 120 mikro atırabıdın. Şuna 19 ince, linki...
0: Ahırı çıkmaya kaldı.
3: Şuna 18 ince, şöfülen. Burada 5'ti, nevi bu, nesli kala.
0: Yüzüne bana.
1: Kança dedi?
3: Şuna 18 ince, şöfülen.
0: Şöfülen.
3: Burada 5'ti, nevi bu, nesli kala.
0: Şöfülen. Burada 5'ti, nevi bu, dedi. Burada 5'ti, nevi bu. Yazmadınız, he?
1: Gitmedi.
0: İşkimin 11. yılı 11. yılı 12. ayının kemiri işkimin 14 koygan gazva neç pul çıkıdı mağuf çorumdun ki cevabını işim çıkıp gelip anlayamay kaldım rencimeye kayta bir evetken bu sanla de bilik makul makul makul hazır evet eyli bize hazır evet eyli
1: kuyan çuşin ma ebna ismiyicim o ma ürüm şehirce taksiyat ettim sizler diğer taksiyat
0: kuyan çuşin ya hazır evet bir eyli sizge yazıp be
1: Bana uyan. Evet
0: şey.
1: Koyduk
0: ha? Evet ettik ha? Andın yeni karsak. Yaksım size araya seçilir. Benim ki maşinamın ki bağlımdan alıp. Hazır üstü karsak sizden maşinanız karan.
1: Çağsenken
0: o. 2016'nın ki bağıma çağsenke ha? Maklı.
1: Bak kemriyinim evet birip size.
0: Evet benim ha.
1: Ürümçüdeki mihmalları maşkansı 5 çaraylıkken, Kaşkaya'daki mihmalları maşkansı 5 çaraylık idi. Neçe ayını aldı da oğlumdan tutulgan gün aç mihmalları maşkansı ötküzüp gelgen idi o. Deydi şinfu.
0: Ürümçü çıkılsın 5 çaraylık ya. Mağa aşkı 5 çaraylık bilindi. Roşen Gülkan'da bilindi ki tam mağa aşkı bilindi.
1: Rast çıraylık.
0: Çıraylık ya rahat ya.
1: Çıraylık. Acayip maylık. Kırsanla bir kıl eşemetli bir kıl tüyük bir idi.
0: Yelik ki bek eşemet bulup bilik sızdım da üstüne
1: Besip koyduğun ya yetmeğen.
0: Hayır rahat ya. Bizim erken rahat oturalıgı dek. Bunda açtık.
1: Onu üstüne gel kanda tamakla bak de sonra atkalla bakken sizler.
0: Mifense.
1: Mifense. Sey deyimiz bu. Mifense ile mesela her kıl garip tamaklanmış.
0: Mifense ile birken düşünsünüz kumul yapmış çikolata duyuyordu.
1: Umarım da yerlik tamaklanmış.
0: Çıkıldı bacık ya o.
1: Onun için pizza, pide.
0: Pizza, pide de çıkıldı.
1: Aşına her kıl
0: mesela. Aldın kırat bir yer rampiz.
1: İtalya çöpü, rampiza.
0: Bir rampizin yiyken kıran. O rampiz pek hoşçak kıran. Eli bir yer rampizin burtup yiyelim ha.
1: Buldu bir rampiz buldu. Aşına yiyelim.
0: Bir rampiz ha? O bir rampiz yapıp oturduğuma kız var emez.
2: Şimdi onların ki boğma çağırışı tuttu 45-52 kadra. Şimdi onların ki boğma çağırışı tuttu 45-52 kadra.
0: 45'ten 52 çi bulduk ya anlayıcımıza yeni anlayamayken bana yine. 45'ten 52 çi deydi abama çağırsan.
2: Şimdi onların ki şükürtet kömürü tanımlık cizu adatı 20.000 kadra.
0: 20.000 kadra bu makul.
2: Şimdi 18'den şöfle merun boğulsa 15'ten 20.000 kadra.
0: 855 52 20 855 52 20 Мужны мор телефон кылыңа 2019 нинки Nissan Lanio машинасы нече пулгы болоду деп учур юллапты Османжан
1: Nissan нинки Lanio Турсунжан Стамбул эвет айтыкчымы
0: Буны эвет айттык Аны яны бир машина бар экен яда Яхшымсызлар риясатчылар Univi
1: Univi.
0: 22 ninki de. 22 ninki Univi deb yozib lavat qo'yilma. Arabni ko'chasak oldi kelib ketib faqat bo'lmaydi ekan, jimo. 22 ning Yu ni vi. Ha, bo'ldi. Qog'ini o'zingiz bilib olganingiz tursin jon. Onda yana
1: qarsa 2015 ninki Bentley CR-dan bir soba qancha pulla bola. Deydu mana
0: 23 ning epower chijun deydu 23 ningki epower chijun 2023 ningki epower chijun
1: buni aytib qo'ydiqchimi Tursunjon ustam bir baho olib bersangiz
0: 23 ningki epower chijundan bir soba setib olmoqchi dedi setib olmoqchi ke o'ziga ha onda yana qarsaq yaxshimisizlar riyosatchilar 15 ming yuan atrofida Xatırcam işdəki dək avtomobil seti bağlı bulamdım. Buludu. 15 min ətrafı da.
1: Ay, ma o, Ablikimcan sorab doşurcan. Mihmalır maşqansından tamaqlarından bağları qımmət mikən deydi. Həm tönögü, minan tuncaq etdim tamaq yəb kırışım bağısından boşurcan tönögü.
0: Muhabbı ki, həm də şu, şundaqaraq aşqallığa kırsak.
1: Şundaqaraq baha demək
0: çox. Ba, ləkin həm də şundaqaraq aşqallığa demək muhabbı ki.
1: Aşınaraq daha iyi. Mesela şu okşaş...
0: Mesela 15 boyluk mifan seyleyi seyistirip bundan ne yapsak hem de ah orne, cuvalçuk sanda olan onun da selkin mi et? Aştak. Lekin hem de ay okşaş derecesi ki...
1: Hem de arkaya da koymamız.
0: Seyistirip bak da bazı muhabbık ki.
1: Bugün birip bir körüp biz Nakhmeydan Beyvası görüş kılmız ayada. Şu vakitte andında bir karap neden ne geçer tekimi tepsili tamaklarını ki türüden tatıp Mən bir gün bir birib, aval körüb sizlərinin aşı cıborun olan. Anan ikin bari mən deydiğən dostu alıp qalsanla aşı.
0: Körüb basanlan buldu.
1: Bari körüb aval oranı ne, ya ki masaj tamaklarını sorab. Anan ikin basanlan buldu, ya ki yaq, mən bir gün bari mən zadi, bir gün içiriş mürasımı qan geldi. Disanla, bir gün kəsanla mı buludu oxşaşla qızğın, xarşalımız, cümü?
0: Şu.
1: Mazda sen anksayla 2021 bağlı bəsün deydi.
2: 2022 sizin etoğurda da 110 min kadrabıda.
0: 110 mı atrafında?
2: Şuna 15 inçe siyahı yedekte şükürte toplarsa 45'ten 50 minkü atrafında. Şükürte toplarsa 35'ten 40 min atrafında.
0: Makul.
2: 15 min atrafında ailek maskeldiğe maşin situakı bulandı. Bulda 15 min atrafında siyahının kiyo etsenlerinin langbo.
0: Kildi?
2: Dağdın minkü santana ceyda adıgene kaptım bunlar kildi.
0: Makul.
2: Şuna 21 inçe mağazda Ankara'da mağazda 3'te 55 minkü 60 minkü atrafında. Şuna 22 sizin etoğurda da 110 bin kadrabıda. Şuna 15 ince siyahıydı da şirkette toplarsa 45'ten 50 bin kadrabıda. Şirkette toplarsa 35'ten 40 bin kadrabıda.
0: Makul.
2: Şuna 22 ince yuniye demek çok şeyde fataydı kapta 22 ince toplarsa 55 bin kadrabıda.
0: 55 kadrabıda.
2: Şuna 19 ince lanyoda da 35'ten 40 bin kadrabıda. Şuna 16 ince boğma çağırış da 45'ten 50 bin kadrabıda.
0: Ya makul.
2: Şuna 11 ince şirket kömürü kanunluk cizu adatı 20 bin kadrabıda.
0: Oldu makul.
1: Ama karavamanda bir uçur yollaptım. Ben bayatın Mağur Şaçı, Saybak rayonu 3. Görük yanıda. Say yoludun Şinhua Canobi yolu çıkış yönelişte 10 buruluş yolu da bilmesinden aldı taraf tutup koyan maşından kendine turup kaptı ben. Neç minut katnaş tosulup kalan diye bir eylem şu müşüne tursan kanda oldu ben tosu kılım seni de kap bop gitip kaldı. Hem şu sebepten mi şu mağam ceza kıklamı hem de katamı kalan diken
0: dedi. Nekta?
1: Aa, üçüncü körük isiniz geldi mi?
0: Geldi ya üçüncü körük.
1: Yeniden ama sayı yolu edin. Şinhua Canobi yolu çıkış yönünün işte on vuruluş yolda.
0: Sayı yolu edin Şinhua Canobi yolu.
1: Koygan bir maşinin kendine turkap demiş karavan. Şuna ola ayadı azarak bir tosulgan ehval var yol. Şonla bir eylensem işte kalayım kan minip uxmay aşna minip sen ben seni zadi.
0: He, başta dəptim ha?
1: Dəptim şunu.

0: Сатыра шығарға кесі қаран чашы қарайды, май сатыдық аллаға кірсі юзігі қарайды адамлай чу айшында.
1: Ма, азырқы ма, машинан чықа авазы жоқ, хелі техник
0: сүйіп. Бұл қайсы машинын екі авазы деп сораңа бұл саңлығы
1: ұшылады? Лишаны авазы ке. Яқы Тесланын ке.
0: Яқы Тесла елгі, неме елгі, ЧАЭКС ма?
1: Tesla'nın avazı ki.
0: Kontum da ağını garip yolun işte tosla ketip tocum ama sucu şarkı koçisi ya. Koşumcu oldu belki tosluş bakken cümü.
1: Dursun ca.
2: Şuma 18'inki cihaz yukarıdası 15 bin kuyat arabada.
1: Makli.
2: Şuma 22'inki cihaz cipto kanunluk cihazı var yaptı. 60 bin kuyat arabada. Şuma 18'in borcun 510 yaptı 15 bin kuyat arabada. 30 bin kuyat arabada daha zaman 70'lik puan digen maşinsinki şuma 15'in şuma 16'in bağırlıklı maşinsinki.
1: Makul.
2: Şuma 19'inki Lowland yaptı 70 bin kuyat arabada.
1: 70 bin kuyat arabada.
2: Şuma 16'dan bir cihaz yaptı 25'ten 30 bin kuyat arabada.
1: Buldu.
0: Ma yol işleri nengun yer bakçadan aldı her işkili yolun işte yolla şunu dakika ravan kendiydi. Ma abdur işte ben de mayalım o Xiaomi Suçi. Den birini epedim, taksiden işkin ep koydum, icar bedim. Hem öy maşinasından birini elip bütün cüngü onu sayıya kılmadıydı.
1: Ey ne miş oldu sizi zade? Ne miş oldu lan? Tunçuk asak olmam dey. A pulumuz tüyü gibi bir yıkı ösek.
0: Pulumuz tüyü kendikil kaçımen demem siz. Aşlaqlar bağı alıq pulum bağı vaxtı da dostumcuk, pulum yok vaxtı da bir misi yok, bir simi yok digendek. Bopta bopta likin Nurgullarının küçüldük de bir işler bopdum değil mi?
1: Şansı toncu mu adıkin?
0: Ay bu oğunuzdu he, ama kulap kopulu gire kımayt kalsız bizge.
2: Yemiş gelen kanunluk gibi var diyen ki sınırı ve masinle tutumlu numarası yollak başını tuttuk her şeydi.
1: O telefon numarını evet mi yaptı şu bahaltı plan kendi satıdığa açıp kıyıp kalsa şu anıl uçumuz bir numarını yollak bese. Anda sizge evet besek oldu. Şunda mı ya?
0: Şunda olat de. Hilgar muallim o aslan programı alan anlap hayatımda oyundum bir rengdar de. O bir vas görüş kılmasaydı.
1: Duyunda.
0: Hilgar muallim he duyunda.
1: Onu algılamaydı onu
0: körden yapıyoruz. Çünkü körüp durup anılsanız tekim rengdarlık tulip gitti de hayatınız sustayım tanışılıp. Daha sonra programımızın vakti hoşup kaldım değil mi? Anılışlarımız hoş değil he.
1: Hilgar muallim kıyır kesin mi kula he?
0: Ne?
1: Özel inazırak kıyırsı değil mi?
0: Daha kaldı kaldı.
1: Birisi ki kapta arkalı hata vatam ki. Programımızı bu şey ahırlaştırmamız. Program Riyas Açıları Roşengül Bastı ile.
0: Hoşçakalın kızlar.
1: Nöbetçi Muharrir Ramile Ablumet.
0: Hayır hoş dostlar.

Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Sıklaşmayları Mülazimet Orni alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet erisi boğan ISAI C2, C3, C5, C6 ölçümünde işlengen Fokus Sıklaşmayları her kıl yukur önümlük muayet asıraş hem devletinin altın derecelik gaz sıkırış ölçümündeki abdolmobilgı maskeldi. Amerak abdolmobilinizde abdol talıganda Fokus markasına alay dikkat kılın. Fokus Sıklaşmayları.

Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Avtomobilga chiqib langlaydiganingiz 107.4 bo'lsin.
1: Shunaq, avtomobilga chiqib lan yo'l uchirib berish odatingizga aylansin.
0: Telefonni ichib ko'rdiganingiz 107.4 bo'lsin.
1: Shunaq, sevimlik do'stlar, programmamizda ko'ngillik kayfiyat ilkida anglaysizlar, kayfiyat ilkida qatnashqaysizlar.
0: Men riyosatchi do'stlar Adiljon Abdumat.
1: Men Qunduz Ayturgan.
0: Hoş geldiniz dostlar, programımızı başlat kettik. Radyo aldık ki hem bağlı uçur dostlarının programımızı katlaşıp teklif kısak canlı uçurlarının bir programımızı katlaşıp sağla kızgın karşılığımız dostlar.
1: Şuna kaç yolladı ki duatla yol uçurları basanla karşılığımız. Katnaşkay soruyduğun sual meslehettenler bu sefer karşılığımız. Onun başka yine bizden bekirilişini kalaydıgan köngüllük ekmelik parantiyemle olsun oturup koysanla buludu. Doyen Shopping House onun dek bizden vişin numaralarımızla üçün mülazımette. Şincan 1074 koşmağın dostlar koşuyorlarla.

0: sizlər düşünməyisizlər bu duyğunu. Rəhmət cəpa çəkdənlər. Yəni, şu öyünün işləri bilən mən. Proyektin radio anlığaş öyünün işləri bilən. Amma öyünün tün öyünün su biz getkən şu avarçılıqla. Şu avarçılıq içi mi? Radio anlığaşın qoldan bir qoymaya vatqan bizdən bulbul xanədimiz. Salamlar olsun. Yardım gerek olsun. Dağımız programdan düşüp, uddul berimiş, yanını turpmuş, gilemlerinizden kıkışıp, yuşup. Kılıç birimiz.
1: Buludur, rahmet.
0: Memmu bek yaktırıp anlayamadı edo cuma Gülnur diye anlığı cümüz. Gülnur hoş kılıp gündel anlaydı Gülnur hanım.
1: Vuyi nungcan taraf yolla deşşet ravan dedi abla tepende.
0: Musa cinkam. Bilmeyim Rız.
2: Ah, konduza şu duymaysız benim ailemle.
0: Rız bilmeyim mi?
2: Soğunu ölen başkalarına şimdi temsiz ve çoğun sürekliğini bilermiş.
0: Bilermiş.
2: Lakin ailede ben karakterini ütüle koyduğum kutun hava. Açık kalır kilovatı da önde ben. Kaçtık merdanı bulmuşam.
0: Bulmaydı.
2: Bak eskerti temperatür 40 çıkan bile öğünün temperatürü nöldün filan 40 çıkan.
0: Biledik emiş, Musa Cinkam cümlemiş. Özünü bilgen adammış, noç adam da değil o da adette. Yaxşı, ahuttunu bilmeydik ensiz.
1: Öz okutucunu bile, okutucuğunu bilen de. Bunda miş depti. Beni aldın da bir kıl, öydü bir kıl, mektepte bir kıl miş. Esli, bunda ahuttunu o.
0: Şıkıp tüyegi suyup naid katı mikmankımızınız bulmaz miş cuma bizim daha yüz kısa ka. Bulmasa ma aldığımızdaki küllürümüz yaman testi ütenmiş Musacın ka.
1: Bunda iş var.
0: Yine uçurlar kireyli ya. Bahar Şamili karşılığımız Bahar Şamili. Korludun kucağı mangan yolda maşallah köp hava bek yakşı deydi o rahmet. Bayatım ki programıda sorga, lakin man telefon kekilip anlayamay kalandım. Şuna kapımınızla, kayıtla sora koydum. Beni acaba hemme programda soraydı ki dağımınızla, deyip şöndürüş berip de Ali Can'cım.
1: Ali Can, şu bayatım ki programıda sorgan, lakin telefon kekilip anlayamay kalan. Şuna kayıt sorap kaldım, keçür sile. Nim baptı? Nim baptı? Ben anlayamay kalsam, kayıt sorsam, bulmadı mı? Ey, beşim gibi gün çüşüp, acayip bir yardım sorup koysam, etigen mi sorgan deyip gittin lara? Sormayı kadar kılma. Anlı mı kanki? Deydi bunu. Uruşmalı, uruşmalı ya, uruşmalı. Elice biz onu tutuyla mı?
0: Muşu, bu şıktal göğüşü lan. Bizdal piyazını resim tatıp, evet tuttu hem de bana bu embelin üstünde.
1: Kim o?
0: Vilyar.
1: Vilyar mı?
0: Nim itersiz muşunun da siz.
1: Bir piyaz ulan. Detal göçtü mü?
0: He.
1: Bu yüzü bir kişilik tamak çıkıdı mı şunun adı mı?
0: Tuya mı?
1: He, o da nam bile yuvas piyaz dizisi göçünü koyulup nam bile yuvasın.
0: Piyaz ruh mu bu hem de?
1: Piyaz ruh.
0: Piyaz ruh. Piyaz cıkırak ya, göçün cıkırak doğru ay.
1: Bu karın azamız kakının yerinin işi katlaşmak mı?
0: Kakının koskuydan.
1: Kakının koskuydan.
0: He, bu da kutunu itfemi genki. Şaşımır koştun ya da maşallah bek köpte de Bahar Şamili, rahmet. Onun dinkiyen... Adil Cinka.
1: Öyküler Kaşkaya'yı bakındaydı. Kaşkaya'nın oynayıp sayat kıldığan yerleri babo babo demekti ki İsmail. Ey dünya uç Kaşkaya'yı görüp sayat kılı dey.
0: Şun dey mi? Aval birin.
1: Sayat kıldığan bir iş var.
0: Ayağıp aval basınız sayat kılmaydığan yeri yok. Ne gülü basınız sayat duygusu iyi bulalaysız.
1: Körlüdün kucağı mangan yoldu maşın köpke hava bek yakışık ya dedi Ecun'u.
0: Nur.
2: Yoklar bir tema doğuşunlu hoş yöke sıralan ki yaz.
0: Bu yi nunçan trepler şunun da raban dedi ha. Abla taksi balyo liu. Balyo ling ling. Yine uçurladın. Uyayetki çırak tatmaydı hatırcan bozsun dedi. Lekin şu dikkat kusun bunun dinkin diyor. Ha, bunda ütek kesem tatmaydıken o emez. Belki taliniz ondan ki kılıp şu yol bileki de siz aparat düşmeye kalan buluşunuz. Hem düşmeye kap kılışınız mümkün. Lekin bunun dinkin düşmeye de o değil olmaydı. Onda ama bir yaptığı vızkı yıkınmansınız. Kızıl çırakını kömeyi ütep kesiniz. Şu kızıl çırakını üstü mangan bulursunuz. Değil mi?
1: Sanfango dunlu ravan deydi o.
0: Yeni bir
1: men. Sanfango dunlu.
0: Vay salam salam. Sizlik kızıp atadı, kızıp atadı. Bana kızıp gitti, kızıp gitti. Bahtiyar. Andas kınesilinin uçurunlu pekat kızımıydı o, dostlar. Şundan bir bunda ilman uçuru evetem sile. Müş ülgemek kalattık neymiş oldu. Pekat yakışmayı vardı sizlik.
1: Ay hınım, digen dostumuz. Ben hazır köydüm sileni. Umak riyasetçiler ciboğa. Çüşlükünle ciboğa.

0: Маңа гэп кылыш келгенде гипимге менму сәлләп җавап кайтурсам, бу әдәпсез, өзден чоңларга хөрмәт белән гэп кылышны белмәмсез сән. Мушында тәрбия агамма сән. Ә? Мен сәндән чоң тусам, хөрмәт кылмамсы мине? Деп кохшап төште. Шуның улан кып, ой, сез мо мине сәлләп гэп кылдыңызга чыкыпла? Я ишкимиз тунышмысагы, әдә? Çıkıp beni selleple gekip gettiniz çünkü ben mi sellep gekildim siz ne? Dipti ki şuna oğlan. Dese o edeş kop. Hey, ben diken gulcilik. Gulcidim uçunda sellebirimiz biz. He? Dip bana yeni kakşap gitti. Ungıcı o kakşap bu hoca zengimi kep kaldık. Anlap mandım. Edepsizdin edepsizlikle silip kah şıgan peti yeni taksini göm yapıp maşından çıkıp gitti. Nim deyişimini bilmek şunda hayranlık içinde cep karap turup kaldım gangırap. Şu radyo tüsülü ile mi tabi ortaklaşkım geldi kolcudik anlıkçı dostlarımı bana bu radyoda dedi.
1: Aydın keşler şükür kızga hıkmet sultanmış paranga.
0: Muşakta. Kız gel kuyam sile ya.
1: Aydın keşlerde. Siz ne yaptın muşakta bir alay söz kıpırışka mikrofon aldığa. Ya radyo aldığa teklif kılımıza. O ürümetiniz çoğun kettin.
0: Kaşkaya'dan narat kıbamak çeyip olsak yolu kılamdı o. Kuşa tarafından kırgen de yolu kılmayı kırı versek buludu. Doku gönlüğe. Yani o şimal bile ötken çağda köy mavi maytak ötken çağda yani narat tutup yolu kılımız değil mi? Kuchadan narat qicha yo'l qilmay mangamiz. Narat qilib, naratdan men maytaq qo'ytma deb qalsangiz, asha turib yo'l qo'yib maytaq qilmasangiz bo'ladi.
1: Fukan ko'chalari shunda ravon, Kayfang dashining oldimi ravon deydi. Ha, kango balangning uchiri, rahmat. Turg'unjon deydi, ey bu qilishlar men yo'l qo'yqanjimi, bizni sallaydi-yu, biz sallasak, bu nima ish qil sallaysa deb turib oldi g'alaba.
0: Yaşatçılar yakışımı minan bir oğlum var demiş. Yenirgilik yani tokluk maşın remutçılığını ögengüsü var idi. Mektepte ögen desem onu mıydı? Şu an YouTube kuyuşunu halaydıga ustamla bağ mıydı?
1: Hadi
0: Nazlı Khan şu hak tapşırdı cümle ki azın. Asasen. Mektepte mu okşaş? Ma sırtta mu okşaş? Sırtta mu muş tok yollarını aptıma bul yollarını ögütüp atkarımı çustamla yu. Nerve ustamla yu köp. Өнүрү яхшы, яхшы билимге эрешелейди акыкатан. Окшош, мектеп түгөнсүмө, ош пулгу төлөп үгүндө бүйөргөнсүмө, азыр окуш пул төлөп үгүндө устамладым. Бурунгудай шагирдлык кирип 6 ай, я 1 жыл шагирдлык кирип үнөбөгөндөн кийин пул бермей, пул тапшырмай кылдыган иш жок. Азыр иктисад дәвре нагыл болсак, şu пулну тапшырып үгүнүбүз жумо?
1: Үнөп пул.
0: Мектеп мо окшош, сырт мо окшош, маны билип алайлы.
1: Ma Xunsan tarafla şunda ravan deydi. Ha, Şimjan ismik dostumuz ekan. Şeçi xoyolur şunda ravan deydi. Abudu degen dostumuz rahmat. E boyam qipinglar, ajib qiziq qalmib ketdi. Qays kep toqta qaldingiz bilalsizlar, ajib qamidoq. Yana uchurladim Fukan ko'chalari şunda ravan deydi. Ha, rahmat. Öz hal. Adiljan Qunzayda yaxshimi? Mavud Davan qaqshalning oldidan Baxtoltiroq rayonu qarab mangan liniyada mashinalar bak ko'p. G'ulchiliklar degan ota-onasini misallab gap qildigan tusa, shunga abayqi do'stimiz xapomisin? Deydi. Ang yaqin ko'rgan adamini. Ishonch qilgan, amroq odamlarni sen deydi-ku.
0: Uni zavodning oldimi shunda ravon ekan deydi-a?
1: Yana bo'ladi.
0: Davan qaqshalni oldi Baxt Oltiroq rayonu qarab manga yo'nalish topdim oblayn tayin ko'p dedi.
1: Atush yo'li taqqi jungdiydan o'tib, Atush yo'nalishga mangan tarafda bir mashina hadisi uchrabdi. Ko'z ko'nglida shu prodoslar diqqat qilmanglar dedi. Ayso jannov chirki.

0: La, yine uşurlardan yıllık sayat kegen tukalla degen gepke bu ameliyette rast gepke lakin tuncu kitim çıkkan gımı bir kıl kızgarlık alan diye.
1: Bazı adam köngüldü oylaydı lakin eğizgi çıkan set durduğun gepler var. Desi oğaysız bulduğun gepler var. Deyiş test toktaydıgan gepler var. Şu gepler Katar'daki gepler mi bayamki gepler? Biz miyman kılıyıvıramdı o karıştırıp öz miyman kılmamdı.
0: Metva kadaydı bana teselli verken bu sağla. Ben toy kıldığım bulup bir kız var öyle paralanışıp ötken. İkinci aydın başlap. Yettinci ayın 11. günü gece. 5 ay paralanışıp obda ötken. Vakt uzarğan süre gep sözümden kusurlu izleydiğim bu kaldı. Her ayda hapılap kalsam. Aslam. Ürümçiden yutuk kaytıp bezleytim. Yakında amalsız o mu öz yoluğa, ben mu öz yolumu bana dağın bop kaldım. Lakin köngülüm çıkıp kaptı ki onunla. Bana ne çıkın oldu köngülüm bek bir aram. Bugün çizlak 16 oldu. 11'in çizlak akırlaştı bu nasip et. Bana 5 günün yakı köngül gış. Yazsam kopsam bir aram. Beşim kaydı, putum titraydı. Jürgüm salıdı. Toy kıldığım plan bilen paranglaşka bu kız aldı bilen. Okulla bek uzun paranglaşıp kesin bombamdı ışıkılıp köngülüm çıkıp kaptı ki. Bana radyo aldı ki dostlar bir teselli verip köngülümünü götürüp koygan bozsağla. Bir şey digim geldi. Beni bir gün 5 gün oldu bir aram ben dedim.
1: Nekçayın tepsiz bana. Bunun kıyamış danlık muhabbet şunası Adılca Abdülmet Akın şıkkı kız gelip sizlik teselli verip sizini hatırcam kıyıtıdı.
0: Nimse yap oldu hem de. Ağırlıp gittin mi ya kanda kıydaş bas kuşudu mu? Ben karısam çoğu ben tekli kıptırayım.
1: Sözümdün kusuru zeydiğen bu kaldı yedigini karıganda mış balına.
0: Muşu yakında jüt da. Birisi bilen muşu ve işinde kuş paranlaşıp. Jüt dikterip ki jürgü hazırak iyi kakan işi var ha kızvalda. Şunu da o karısız bir yeriniz bir kıl. Köngülü gidek, emes op kağım yeriniz buluşu mümkün. Şu asla hotnumu yutkep, marielisini vatçı da yutkep, jütter epke, iğvatka ahval ba. Şu an kusur izdep, kepsizdirinizden kusur izdep, hancım közüge sığmay, tetimay, bana tepip, boğuladı. Eğer sizin daha hiç çizgi mi köngülü çüşüp, daha hiç köngülü tatıp, yakış köygen boysa, o bu manda iş. Şuna jürgü aşağıda iğip gitip atkan ehval bah. Şuna siz belki bu meyusulunup gitme.
1: Şu.
0: Hem işin hikmeti bu.
1: Muşa ehvalla baka baka kop kalmaydı. Demek sizden taz köngül bülüp gülüp bulamakan yeriniz badın ha?
0: Doğru.
1: Siz taz mış kız valine. Unutu kaldığa vaxtlarınız çıkarak bop kaldı taz köngül bülüp bulamadınız. Köngülükün çıkışıp bulamadınız. Köngülükün oku bulamadınız. İçimdekini tap turvaldı ya o kızın ama.
0: Ya şu yakış gömgen gel. Başkalar gıyıp gitken gel.
1: Şu yakış gömgen işlerini kıkağın emeğmet var.
0: Ya kıkası mı? Ege bu 5 ay işçiydi yakış gömgen işini kıkası. Bir dem dunda öp gitken kızlar.
1: Kızlık çayını vakti de otlaş gerek bu mu soğup kaldı Adılcan. Şu soğut koygan emeğe.
0: Ben onu da karımayım ya.
1: Soğut koygan emeğe. Soğuk çayını mı o özgürçlük tam var mı?
0: 5 ay oğan bu nasip etkin nispetten tuyuksuzlu gepsöz dedim aydıgan kusur izledim bop kaldı gen gel. Köngülün çıkma daha bala. Hem tirtimi de yakış görmeydi kan bop kaldı ya ki köngülü başka yerine gidi diyen gep. Bana gep. Eğer 5 ay içirdik ki naç şiirim vakti hazır eğer yakış görse bak o.
1: Taze evcik yılda vakti hazır he.
0: Şiirim vakti mi o. Karıştır hep lan kılç. İllette mi göz görünmedi kan çakma o. Demek yürek başka yerine ağdı diyen gep. Mabalın bu gep sözler gözüge sığmadı degen gep.
1: Siz emda şu yürek ne aşı yer yıkıp iş gün oylan ben ne mi kıldım ne mi lanı kımadım degen oyla bakın ha.
0: Ya onda oylu musun bence? Bu baldı çatak yok. Ya şu köge adam boz kötürdü ne?
1: Karap duranmış balda mesele.
0: Ya bu baldı mesele yok.
1: Sıla erliğe fakat özünlük mesele amayı sıla.

Ondaşta dağınlık uçuranlarını yığla bergesle ve işin umurumuz XG 1074 FM Şincan 1074 katnaşkı dair sual sorgaşı ben

0: Yollarınızda biz hemra programımızın. Yollarınızda biz hemra programımızın.
1: Yollarınızda
2: biz hemra. Biz
1: hemra. Biz hemra.
2: Tasavvuf programını işletip bakalanan amısı maktaydıgan dost buradırlar bir-birge tavsiye kılıdıgan Esil Abdul F.K. Abdulleri alay talep kılgan.
1: Bu programını işletip bakalanan maktay bir-birsige tavsiye kılışıdıgan. Yaxşı Abdul F.K. Abdulleri alay da talep kılgan. Nen sendeki Dongbay Yangon'daki Ahmetcan Aramgay'ın telefon numarı var mı? Var. 13-39-199-204 Yolda bet tok. Berip oynayıp gelinle. Hey, babi.
2: Ayrı durumdun. Ma Jichangov suğu çıkıp şerecige karap mağdım. Hazırcı yolla şunda ravan şunda peyzeye kegen vaqtta tonuluğu kırıp kılıp taz yakşı anlayamadım de deydi. Haa, yani programımız devam edin çıraylıq nakşıladık mı? Ne yazıp endim? Hani Musa Can'ın uçuruyor. Musa Can'ın efendim.
3: Haa, güzel konu da bayan yazı su bilenler kaldı. Ben bayan meydanın uçurum verip yalak kılsadım pesi çıkırımda bir akımız asiyatı okuruksa.
1: Haa.
3: Bu asaykıda taksi tutattı bu akımız. Tokudum.
1: Haa.
3: Kayılırsam bu sözü takası sevmenizde 50 milyon yaşıtırıp da o. Saat hayatı cahit, kaynak, yolman atken. Aktaşlık akımız gen. Nakaşkanın aktaş yüzde dedi bir yüzde var. Şükürdoğrakhanı bağırmak geldik. Azim memnun Şükürdoğrakhanı atırı, dervazı alıp, şirip bu akımız gen. Boğandanlığı tapşırıp, yeni kozgaldığımız bu.
2: Yakşı öptü. Şunda yakşı kıpsız Musa Can Aka. Yaraysız. Yolda aşınak aciz miyip, aşınak yardımcı ihtiyacı var dostlar olsa, taksiyeci dostlarımız veya ki bazı hem de yolları 10 yıldan dostlarımız çokun menzilige apır koydu, aksız apır koydu, yakşı mülazimet kıldı. Bunun işinimiz aşı yakşılıklarını izdep sorup kıvatkan, şu yakşılıklarını kılavatkan barlık dostlarımızın işleri yakşı bulsun. Yakşı güzel, çıraylık tilekleslerine yer bulsun.
1: Şihun şarkı yolu koşuluyun ya dravan ki deydi Haşimcan.
2: Dostluk yolları için aravan dedi reştiğinin uçuruyu. Şiilu dedi. Mavu şıda atırıp yolla şunda aravan dedi Rızvan Gül Hanım. Rahmet.
1: Sayoli canıptın şimalga üçtaştın kızıltak yolu çıkış iğizgıcı aravan. Yerlik kumulluklamı kızık ula başta özleri gep başlap karıştırıp sen de koysa. Teriki de o. Bolda emden mi yani aslında bir köngen alaylık bağımdı. Doğru düşünüp kent kosak bolayla dostlar. Belkim silahım şu yurttaşta yasalın şu muhit yasalın silahım belkim şundak sözlerini kullanışı anlamam ki. O başkası tuyulmaydı hem de şu başka yurttikilerlik. Okşumakan diken şu tuğgan cahilki turmuş. Kullanılan gep söz. Okşumakan diken belkim. Köngenler kep gitmiş mümkün. Lekin kim kusak bulaylı, o zaman düşünsek buldu, kastellik iş yok.
2: İşten başka maksatma yok da hani onda. Ma 6. kilinin başta söz kaldırıp gitti ki, bayan bir apaşının daydı. 5 yaş kırken bir oğul nevrisi var ki, şu oğul nevrisini əkiltip, özleri deyip durup geldi ya, 5 yaşlık nevrisini. Anlap diken, şunçilik meslekim kep gitti, bekçeraylık anladın diken deyip benim için gayda. Küçük balınımsızlı özleri deyip kalımız, okşumaydı bayam degendik. Bunun da belki alaydı bir yaman karaziye başka maksat yoktu saşı. Yurtdan alaylı gidip düşünsek buldu. Bizden atışlı maşınak o, bir kıl sellep ki akılımız o, bir kıl kopal teke bizden atışlı gelip edip bana ama dostlarımız özü. Çeyendirip bilmedi bana. Yine mavo dostluk yolları hazırca ravan degen uçurunu tapışırıp aldık. Abdurim efendimle avazı uçurayım.
4: Oyuz yetmiş dört kodülü yol sayılır. Kalbi yetmiş yolu. Kimden ne yolu kızdır? Şunfan şarkı yolu kızı. Yani kazan darbazı aldı karar namı yaparım.
2: Oldu. Rahmet. Onun dekin esi simlik dostumuzu çüyenmeymen pekat digen nakşini kuyprınla ço dedi. Aşına nakşı bakma bizde. Çüyenmeymen pekat. Bizim korudaki ballani men selleyme karanla. Ata anları siz deydu, amal yok. Biz kulculukla, keçirunla deydim ana ıhbal edimiz.

0: Nurunov Çırnağlayla.
1: Gayriyatı Petrat'a Tülal Ukağır Biri, Gayyalı Ukaşıyor Üstü Ravakar, Gayyalı Ukaşan Norman Gazir Petrat Başıyor.
0: Hmm, bu oldu. Abdülkıyım Rişat.
2: Yakıtına yakışır mı abi? Yakışır mı?
3: Yakışır mısın?
2: Abi, Sıfırlık Kürüntü Üstü Koşmuş Ravane, Katya'da Sıfırlık Kürüntü Üstü Bazı Ruhat'ın Kepler'e de kalın yolu afetini. Ravan için Aksı Maksimu abi.
0: Büyü Hatin Subi deydi o. Subi ne olsun? Gel kılın.
4: Hayır, kimler ammanda, ammanda bir canım ben kulüsü bıraktaydı. Hatta sen o valla çıkarırsam da kırmızı sizin kendisine. Hayır, özümüzü son olan bu çıkılamdı. Sen çıkılamdı, hatta sen, inensen, arasen de. Hayır, çıkarım, çıkarırsam da sizin çıkılamdı. Her sonra yakın vay, hele, hatta anda o bir çıkarsa, ayak çıkan, hangimizi sen de tanısa. Hatta sen sizinle, sonunda ammanda.
0: Ee, mana Subi. Çıraylı gözür xalıq etdi.
3: Şöndürüb etdi. Ha, ha. Şu, yan qızaq bulaylı dostlar. A bula, bəndə deydim abu. Vəymə ustan bək diqqət qılanlar, qatnaşqan onu rayıq məngla, hə? Ha. Bayatı Lyudavan deydi, Lyudavan mavu. Beyxan Qoca, Qızılçıraqda, yenə Maxua Qonje çüşü, Qız Dingzlu kudu deydi. Bir toksiklet berip bir ahranlık maşını üstüptü gomma da. Şu münasetlilerin bir eğer yarılan kavuşuyor. Tokyo mu keyim yaptı dedi. Tahminen ma mezmanı depesem. Tokyo mu keyim yaptı. Dep bir paç süretini evet yaptı. Yeni ma şarkıdaş kaylan müyülü. Huaguancı çüşüye kızdın çüşüplü kızılçırak bak o. Dingizli okum uşuyadılam. Bu hadiske bu kıyvatka akranlık maşını mavo kilip on trepke egilgen alette bu toksiklet bir bekingli koygan gep azı. Nek bir şeyde Kızılçırak'ta hadis yüz berip kaptı. Ma toksiklet mu rağır üsüptü mavo on trep fucaşı işkili berip üsüptü yan trepten. Kadın satçılarımız mı bak ya işçik kırıp rağır üsüptü.
0: Demek süret iştikte eğer onda iştikomuz onda micilik etmeye de ah maşın.
3: Şu anda bir hatalık dikkat kılaylı şu pırstamla mı kaygan çakdı mı bulup mu eynek ubdan karab etrafını küzdü yutup kayaylı. Toksiklet eyde atkan ballı mı motosiklet toksiklet. Suretini aşırı etmey, kızılçırağını büsüp etmey. Dikkat kıp etrafını küzdü bırak hadi ya eydigen boğsak dostlar. Ben hatalık şu yaptı bu mu ha? Rahmet abla efendinin o şu esket kılırge.
0: Jula sot sarayını aldırdı maşallah köp deydi. Ha, onun için Sayuli Şaşımır'ın kendi tarafından maşallah köp gelken gobalağına uçuruyor. Maytdağ'dan narat tarafı yolla uçuk mudu? Dep. Yolla yakşı. Fakat şu siz aldın kilişip onun için seferinizde almıştınız buldu. Ha, bana yan bir dostumuz ma yukarı süreltik yolu bir modu ne? Biz resim tarafı evet yaptı.
3: Tazı gitip yerdi de. Tavuçu evet yaptı.
0: Gərbi bikətdən mavo şərqi bikətkə, şərqi bikətdən gərbi bikətkə. Şu tərəfə kıra çıxdı ya manga kırayım. Canlıq cümo deyir badam taksi. Bir gün kıra sizə yaxşı olubdu mana. Yenə ninjanın avazı uçur.
2: Proje kimi də yola çıxır. Beynin bala doxmağı saldığı yolun dərəş vaxtını kəsdirib. Şə, bu tərəfdən mə yolla toxulatdı. Maşınla bükür.
3: Bulu da rahmet ya.
0: Ha, yine uçurladın. Dostluk yolları hazır şunlar ravan deydi ha. Yol bas efendim.
4: Rüzgarlı bir şey. Güzel kozunun yolu kavri. Komşuluğa'dan maçlılar nazik çeke. Komşuluğu maçını deşke duçu. Güzel çiftlerimize duçurduk. Tuduk atlat kavak olak şeydi.
0: Kulcudu bak iskettim ha bugün hava.
3: Onu da sıkıttı. Örüm çürüm ben 3 gün rağırsızlık edeyim. 35, 37, 38 geçe çıkıyor ki.
0: Olca 36 iken bugünkü temperatura.
3: Bes bes tüsü YouTube'da.
0: Hem de muşu avarayak münasetlik bura uçurla ba. İlan vaxtı kaptı. İlan deyken dostlarına yet gözümüz. Nemiş ka degen de mi? Tomuz kırdı emez mi? 7. ayının 15. gününden başlayıp 24. günü geçeymiş. Tomuz vaxtı ki. Şuna Muşaqda hem dikkat kılışık tigişlik noktalar kadar sel durup tepsiye tohtulmuz.
5: Beijing vakti saat 14.
6: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Jeli Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6

0: Çıkan 10 adam demekçi. 10 kişilik bilet şu 56 koydun bir vak tamak işçi de 56 koydun Behraman Bolalaydı kendisine. Kalan 11. opsiyeti kalsanla aynı 86 koy baha boyunca bana dike. Cuma mani tepsil edip biri.
1: Eğer 11'si bu kılıp biletini aldıdık ki biletini talışamay kalsanla azıraq sağılsanla yarım satı bir yarım satı bir katnaydı gelmez mi? Kiler kıtımlıkını talışıp alsanla mı? Manda pırsatlarını izlesenle bulduk gene. Yani en öyle hazırca Ravan. Aşı, servazın bin kurdun bir yaşık hep mandım ballarımını hoş kalaydı hep. Uyuu. Tur taksi. Uçar tur taksini yazıp bendim. Taz yakışıkıp size. Tünögün sözler peygen iki ayının ahırını çürbesiniz buldu. Gümüm şu işte kaldı. Deydi. Adıcan.
0: Aynen ilgisi yok hazır
1: bir sekse
0: tura.
1: Ay yigit aptozga çıktı. Kız pest durup hoş degen vaqtda şu yakegen üzbetmez o hikayeni de. Ürümçik verip uya berer yürü kaldı mı şunun bilen. Hikayenin ahırını alınsa oldu da ben. Seyfiyanın aldığı koşluya da şunda ravan. Nemven koçularım bek ravan deydi gango balan. Ha? Rahmet. Ondan sonra dostanın aramığa bir nakşı takdım kılaylı dostan. Huzurunladı bu sonu merhamet.

Kadirdeki dostlar bayağı kıma korulunin ki belirti de Şangşang sen duydu mu? Okşaş geci mu? Tongyang ya vuruşlu uyandı piyadaydı. Mesela Ürümçinin koruluğa koruldu Ürümçige. Meyli katreptin kilanla Muş Tianşan namlı aptozunin ki şu her bir aptozda 10 tal belet 56 koydun bak geci mu? Bu fakat koruldu Ürümçige lan memez. Ürümçinin koruluğu mansağlı mı? Muşu işte Behriman bulalaydı kendisine. Yerim saatte bir aptoz yaptı. Becim vakti 8 yerimden keş 20 yerim geçiyor.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnasangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Torish şiltibatqanı qetib olsa, içiniz pişamdı.
3: 21 yuanga atgan çay setib olib içishki qosqingiz ağrımdı.
2: Oqış bitirish paslida pul tejashning apchil çarısı keldi. Şinjan telegrafining ali maktab imtihanına qatnashqanlar universal manfaat yürüyüşlikide önsin aylık kartısı. Çay içimlik beltidin xalığanı tanlay alaysız. İçimlikni xalığan içip torğa ravan çıxa alaysız. Tezden Şinjan telegrafining ticaret salığı berip ijirim.
4: Hoş geldiniz dostlar programımızda anlaşıldı da anlayabildiniz.
5: Düştük yollarınızda biz Hemra programımız.
4: Yollar anladı biz Hemra.
5: Biz Hemra.
4: Bu programı ne?
5: Şilt bakala maktaydıgan dost braderler bir-birge tavsiye kıladıgan Isil Abdol, Foka Abdolri alay talep kılgan.
4: Foka Abdolri. Abdol kuşmakçı olsa anla. Maşın anlağını bauyan kılmakçı olsa anla. Foka Abdol'un kuşbak kaysıyla. Yeni... Şoka yangçı diyen muşu orun Foka Abdolların arkası çalırdı. Boyan uruları şuaya verip boyan kıkarsanla buludu dostlar. Foka Abdoli.
5: Orneymiş o Arda Çökürük'nün astı Kofan Büngü'nün işçi de. Yeni bir orney Şiyu'nun işçi de. Yeni muşu Şizan tarafının ba.
4: Mi çöndüm ba.
5: Cay cayladık orneyi adresini bilişini kalaydıgan dostlarımız sorsanla biz de pesek buludu.

0: Абдукахар исимлик достумуз Машычыху тарапта бүгүн база бамы, да бүгүн жокчумо? Чаршамба, шамба 2 күн болду экен. Бүгүн у тарапта база жок экен. Табан шимал жолу кошунияда машиналар көп тосолуш баадайдын нурунун учуру көп рахмат. Веншин кодусуму Раван деген учурун ширали абатыпты. Рахмат. Аткерем эпендим.
1: Жолу көрө дос, шимал жолу байын булун жолу, сандашы гарбы жолу жолу Раван.
0: Яны бар учур.
1: Чирекеме сахла көзлери. Казымды бар эйсинин ширин сөздери. Голкарда кунжарджан. Yinçe Yunus Bendaşı 66 yoktur mektabı etrafı yoldur alan.
0: Buldur Ahmet. İşte yaş keyfiyet adımın hiç gerek de. Mavu vuyilu tarafta da maşallah sel belki sak yerim sel topta çıkamayım mı? Mişe Turkağlı ya. Rahmet abdu efendim. Dınız bir kitle deydi.
2: Soru diyetli tutun istiyorum abi. Cula'nı aldık diyorlar. Maşallah yapılacak mı? Tüketi kostu çıksın.
0: Cula.
3: Buldur Rahmet.
2: Resikler sabırdı sanmışı. Akustik tatlı. Tatlı ette yaksın. Ya kopuğa yaksın. Soru boşluk kaldı. Soru kesin kaldı bu çıksın. Selim otoluk çıksın. Şimdi dıdıkallar daha mısır? Mesleklerin var.
3: Bu doktorlar çıktı ya bizden. Eyko ya. Yine bir sürü azgâh kısınız belki ağırmaydı.
0: Ayko yayı payda hıplış ki ağızgâh burada veya ki başka mı bu ağız boşluğu. Mesela şahsat ambulatoriyası dek münasat kadımla bulsa degen.
3: Bir meslet bir uyutanla bunu akıl çıkı nispeten deniz bir kütüge.
0: Adette tattırıp eves son, julup tattırıp eves son degen teylep bekerek. Gemdi.
3: Tavsiye kılam ki.
0: Tavsiye kıldı ki.
3: Doktorluğuma.
0: Hazırım dava tutuk bana. Tulu takışıp.
3: Bir de dağın düşüp kız. Nemiş çıkı dağın da
0: düşüp. Şundan ha. Mesela kam yer olup kalsa. Ağı o çiş filan tulukluğulu buldu gelmez mi? Urnunu yutkep.
3: Akıl düştep koyduk. O çıksı şu akıla pişkan bulamdı ki. Hem de çoğu ağı şeysiz. Deniz bir gitti. Lulikin. Esil digenden de. Bir minige koşuldugan mı? Ne
0: soğan bu se?
3: Akıllık değil mi akıllık olduğun gancı? Onun bir rolü vardı hem de doktorlar bilişi mümkün.
0: Doğru, doğru. Abdükerim efendim.
1: Bulgar, Kuncağızca, Garbaca, Huyalı, Van Galyan, Sertimanga, Yolları Van.
0: Buldu. Aysa Can'ın uçturu.
4: Nasıl bir yer yasakla? Şoku atı bile maşinini atıra çıksak. İşte deri kamera sıkaca atılmın ki. Şoku atılmın ki.
3: Derecesi?
0: Kanda.
5: Beş.
6: Өрімчі шиәрі су үсті бағытсының еніндікі жейлейін ұқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік

va Yevropa pasındaki öyle ba. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Cili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-655-102-00-824.

0: Üçüncü, baha hareketini nazarat kılıç başkırışını yanımı küçeytip, bahanı inek yazmaslık, tövən ölçemini yukarı bahanda rasyot kılıç, baha aldamcılığı katarlık kılmışlarını katıq təşürüp, ticaretçilerinin baha belgesini elan kılışını qeylıplaştırışıqa heydekçilik kılınıdı. Törtüncü, tarma kalkıgın birleşme kanun icra kılıç çunqırlaştırılıp, mənzara rayonu
1: 12345 12328 qızıq liniyasiga telefon qilib arz qilsa, fosh qilsa bo'ladi. Nazorat qilish boshqaruv tarmoqlari birinchi vaqtda tekshirib, aniqlab bir taraf qiladi ham natijasini qaytma inkas qiladi. Shuning bilan birga ommani iste'mol qilganda talonni tashabbuskorlik bilan saqlab, tovarning og'irligidan gumonlansa, maydon ichidagi adil jangni ishlatib, qayta jinglab, o'z huquq manfaatini qonun bo'yicha qo'g'dashni askartdi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davomlashtiratimiz qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab qaylay. Bulbul go'yarimiz xush kelibsiz qarshi olamiz programımızni yoqtirib olganingizdan xush bo'ldik. Ahmet Niyoz Qarqosh ismli onlugchimiz sizni xush kelibsiz qarshi olamiz. Sahir bulbulimiz bu programımızni yoqtirib onlayib xush kelibsiz qarshi olamiz chapa chektonlar degan uchurimizni topshirib oldik. Shing Fu ismli onlugchimiz xush kelibsiz qarshi olamiz. Bugun bu yaxshi mazmunlarni so'zlab beryapsizlar, rahmat sizlarga degan uchurimizni topshirib oldik. Chunkin ismli onlugchimiz bu programımızni yoqtirib onlayib ko'pdan ko'p rahmat degan uchurimizga. Yo'l uchurlarga qarsak, Abdu apandim xush kelibsiz. Xuanxi yo'li Zhongyi doktorxonasining atrofida mashinalar ko'p debdi. Abdikerem apandim xush kelibsiz. Nanhu sharq ko'chalari, janubiy ko'chalari mushu atroflarda mashinalar ko'p, lekin to'silish yo'q debdi. Nur siz xush kelibsiz. Oltin kumush yo'llarida cho'ng bozorga qarab manga yo'lnishda mashinalar ko'p, to'silish bor debdi. Uningdan boshqa Mavlon ismli onlug'imiz Shiyuning oldiriki qizil chiroq buzilib qolganlik sababidan demakchimi? Qiyomiyan chuli xongdeng bu du debdi. Şu tarafta mı maşınlar köp?
1: Onu da ki ma Jichang Gaosu Ürümçi sancı yukarı süratli yoldu ma Musay Canlı İca Çağı Mangan Liniye Garip'ten şarıkke tosuluş bakıya dostlar paylansa
0: Davan Şimali yolu da mı maşınlar köp gelmiş? Davan Şimali yolu Davan Canubi yolu imiş taraflarda hem de kuruluş kılmatkanlık sebebidin maşınlar köp dostlar. Amma müşahidə təkidləyirigimiz bu şu tötkuç ığızıq kəlgən çağda çoxum amma bir-birimizə yol verəyli dostlar. Qıstaşmaylı, qalaymıqan yol özgərtməyli, bir-birimizə yol verəyli. Tünügün keçdə bu şu təntərbiyə və sağlamlıq proqramısından yenib aşı Vankoğa bağıça 1 saat vaxt getdi desəm hər kəs eləki
1: artıqca
0: emas. Şunda uzaq aşıyadı degan axırıq kəlgən çağda düşüb maşından aşı Muşu ayrıkçılık kılıp, bir-birisiyle yol verip, mesela maşınla kaynı genip, matraptaki maşınla aldığım yol açtakıp yürüp, belki yol
1: bəktəsdə
0: geçildi. Şun dostlarımızla təkidləyirdiğimiz, amal var muşu bir-birimizgi yol bəlsək,
1: qıstaşmışsaq,
0: kəm qısaqlıq bəlsək.
1: Əm də əsıl dillam kuruluş qıbatqan yol, əsıl dillam tosuludu qatnaşdan yukur bəlli vaxtıdır. Əm də hazır normal vaxtımın tosulub, bir əsətdək aşı, qısqa alıqda bir əsət turib qilish degan bu ras shu qalay muqan liniya o'zgartirib bir-birini yo'lini to'sib mong'andin bo'yotgan sababda do'stlarimiz shunga nayti madaniy yo'l yursak bir-birimizga yo'l bersak mana mushna to'saqchilikni qamaymiz a.
0: Soy yo'lining ahvoli qarsak janubdan shimol qarab mong'a yo'lishda Guanghui ko'rikidan shu qizil taq qarab mong'a yo'lishda mashinalar ko'p to'silish bor ekan do'stlar. Ittifoq yo'llaridimi mashinalar ko'pgan do'stlarimiz mushuchorlardan unumli foydalanqaysizlar.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, Delo ve Kanun sayfamızda kelişim bilen nizam namıda tokunuş görülse, pay hukuku arkalık meblağ çıkarışta sadı kimnin gibini anlaş gereği degen Delo misali diktanlar buludu.
1: Turmuşta bazı kişiler salahiyetini aşkarlaş kolaysız bulgalıktın kesip rıqabeti çeklemesinden özünü kaçırıp ya ki şahsi sırrını közde tutup emeli meblağ çıkarğıcı kişi uruq tuqqan dostlarını izdep ulağa özüge vakalatten pay çekini ilkide tutkuzup özü perde arkası da kölenge pay çek buludu. Lekin bu xil oralaştırış muvaffaq bir tarap kılınmasa yoşurun xavip payda kılışı mümkün. Yakında Ürümçi şehri Şemgor Ayolu Xalıq Sot Mahkemesi pay hukukunu vakalattan ilkide tutup duruş keltürüp çıkarğan macera delosunu ilan kıldı.
0: 2020 yılı 5. ayda Lex Qatarlıq 5 kişi meblağ çıkırı Şemkarlıq kelişim namısı imzalıp A şirketini kurup ortak meblağ selişine pütüşken. Bunun içine Lex 30% paydını ilgilegen. 30% payını ilgilegen. Lekin kelişimdeki Li X'nin ismini onun yeznisi Wang X vakaladan imzalagan.
1: Aslida haqiqi pul çıkargan perde arkasındaki loben Wang X'nin özü bolup yoshurun pay çekedi. Bu xil vakaladan ilkide tutuş munasibeti A şirketinin başka pay çeklerige ayan idi.
0: Şirket kurulgan denkin gerçi Wang X'nin soğudu sana tarmaklarına ismi tızımlı tılmagan bolsa mı? Lekin pay çekler başkuruş topu da naite callanıp getdi. Xizmet o'rinlashtirish, tijoratni muzokara qilish, qarz so'ylashga inkos qaytirishda xuddi bir lobanda qiyofatni namoyon qilgan edi.
1: Boshqa paychaklar mu topda Wang X'dan mablag' chiqarish pulini ko'p qatim so'ylagan bo'lsa-mu, u birdak javob qaytirib, mablag' chiqarishga va'da beribdi. Lekin Wang X amaliyotda 100 ming yuandan ortiq mablag' chiqargan bo'lib, bu ayni chaqda va'da qilgan chiqarishga tegishli mablag'dan 260 ming yuandan ortiq kam edi.
0: 2024 yilning oxirida A shirkat Wang X, Li X istidan biroqla Ürümçi shahri Şemgor rayonli xalq sot mahkemasiga da'vo qilib, sot mahkemasidan ishga aylandi. Pay chiqaradigan mablag'ni to'liqlashga hukm qilishni hamda ishga aylandan shu sababdan kelib chiqqan ziyonni to'lab berishni talab qildi.
1: Bununla karıta Wang X mundaq sebep görsetti. 2020 yılı 10. ayda A şirket tizim özgertiş resmiyetini bildirgen. Enge aldırgan şirket nizamnamesi ve pay çekler kengişinin Katar'da görüstülüşçe şirketin enge aldırgan kapitali 560 min yuan bulup Li X yani Wang X'ke vakalatten ilkide tutup durgan pay hukuki itiraf kılgan çıkırıdığan meblağ sonması fakat 168 min yuan. Onun üstüge meblağ çıkırdığan vakti 2070 yılı 5. ayının 1. günü, yani 50 yıldan keyin.
0: Wang X'nin bu radiyası kanun yürgüzüş əməlidirge bir yadrolu qiyin məsilge jetilgan. Təşəbbüs qılıqçının kelişimi bilen keyin ənge ilingan şirket nizam namısı da toqunuş görülgende sadı qaysi ölçem qılınıdı.
1: Sot mahkemesi sot qılıp mundaq qaradı. Mablag' chiqarish hamkorlik kelishimnomasi har qaysi taraflarning haqiqiy maqsad ifodasi bo'lib, qonunlik kuchga ega. Ikkinchidan, kelishim imzolangandan keyin boshqa paychaklarning hammasi kelishimda putishgan mablag' chiqarish summasi o'z nisbati bo'yicha majburiyatini ado qilgan. Bu har qaysi taraflarning amaliy amal qiladigan qoidasining nizomnoma emas, balki kelishim ekanligini tushuntirdim. Ən axırıda keyin əngə aldırğan nizamnamə və pay çeklər kengişinin qərarı əsaslıqı pay hüququnu ötünüb veriş və adresini özgərtişki çetilidigan bolub, kelişimdiki məbləğ çıxırış summasi toğrusidiki bütünni iniq inkar qılmığan yaki özgərtməgən.
0: Wang X-nin yana bir radiya veriş əsası bolsa, soğudu sana tarmaqlarga tizimlidilgini pay çekli X dursa, nemik əsasən mən ərz qılnimən? Bununla karta sot mahkemesi, şirketin işki macerası da soğudu sana tarmaqlarına tizimletiş, sırtkı toğunuğa ähmiyet vermey, mahiyetlik adıl buluşuğa karaymız dep karıgan. Bu diloda namı aşkarı paycek L2'z sırtkı karta hakikaten aşkarlaş küçüge iyi. Lekin şirketin işki kısmıda A şirket vakalatan ilkide tutup duruş münasitidin haberdir. Başka payçıklar mı Wang X'nin payçık salahiyeti bilen ilgilik başkuruşka katnışını itiraf kılgan. Şirketki salahiyeti işenç bilen tızımlatkan, yakşı niyetlik üçüncü kişiye beraber emez. Bu çağda soğudu sana tarmaklarına tızımlatış şekliyle isil biliş, eksçe adil olmaydı. Şoňa mäblag çykyryş mäjburiýetini, mäblag çykyryş mäjburiýetini ämeli ada kılgan hemde pay çekilen hukukudun bähriman boludygan namy yoşurun pay çek wang ekis istigi eliş gerek. Li ekis namdaki mäblag çykargyçy bolup sypdy bilen mäsuliýetni istigi elişi hajetsiz.
1: Undaqda şirket ziyan tarsa, pay çekniň pul çykyramagallygydan agrynğylı bolamdy. A şirket Wang X'nin mäblag çykyryşy jaýdy bolmagaçka şirketniň öý ijarasyny nesi galdyryp arz kılınganlygy. Bezäş haqqyny üstüge elişge qurby ýetmäý, jämi 300 000 ýuandan artyk ziyan tartganlygyny täşäbbüs kılıp Wang X'den biraklam tölem berişini talap kıldy. Sot mähkemesi mundaq karady. Öý ijarasy bezäş haqqy şirketniň normal tijarat tänarhygy täbä bolup, mäblag jaýdy bolmaslyk sebäbiden bewasta kelip çykan ziyan emes. Şirket toxtamğa xilaplyk qılğan pay çeklardan tijarat ziyanını töltibamaqçı bolsa, çuqum toxtamğa xilaplyk qılğan pay çeknin puli vaqtida hisabatqa kirmegeçke konkret ziyan kelip çıqqanlygyny isbatlap berişi kerek. Ahırda sot mähkemesi Wang X'ni 260 000 ýuandan artyk mäblagny toluqlap tapşyryşga hökm kılıp, şirketniň başqa dava talabyny rad kıldy. Nöwetde bu hökm küşge ege boldy.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda Dilo ve Kanun sayfamız boyunca Dilo misallarını anlatıp ettik. Hani dostlarımızın kegen fıçırlığa karsak, Mehmetcan efendim hoş geldiniz karşılığımız. Abdu efendim, Bulak Beşikotisi koşunuş maşınla köp deptir rahmet pekem fıçırınızda. Seher bulbuladığımız mı programımızını yaktırıp anlayıp da köptün köp rahmet. Abdurrahman Somkice siz mi hoş geldiniz? Kelgen kadımınızda mübarek olsun.
1: Onudukken ben yolda sizinle bir anlayıcımız. Katnaş kayıt meselesi sorup siz. Ertedeki katnaş programımızda meyli etti geldik. Çüşlük keşlik bu sonu. Ya ki bugün keşlik katnaş programımızda katnaşıp soruşunuz tavsiye kılımızda.

0: Mahkemenin icraati kadr sakçıları ilgirke yıllardaki arxiv materiallarını rətləb, barlıq icra qılış yipucunu qayta iniqlab, icra qılış lahiyyəsini qaytadan tüzdi. İcra qıldırılğıcının köp yıllardan buyan iz dereksiz yoqap ketişidek tosuq noqtılağı qarıta dilo bejirgici xadımla xizmet pikir yolunu özgertip, yipucunu bir mı bir tekşürüş yollarını kengaytıp, mal mülük ve hareket uçurlarını her tarafımı çoğunqır qezip, dilo'nun büsüş eğizini dəl jaydı izdedi.
1: İcraçı kadr sakçıla icra kıldırışını iltimas kılgıcı bilen bolgan alakını sicil saklap, icra kıldırılgıcının paliyet izini köptereptin siyaret kılıp birmi bir teşirip, onun uruktuqanlarına kanuni mecburiyetini ada kılmaslıqının iğri akıytini düşendirdi. Hem köpkaitim onun dadısının turalğısı etrafıda yoşurunup sakladı. Kanunun çüçüşü bilen icra kıldırılgıcı Bey İkiz, təşebbüskarlıq bilen icraçı kadr sakçıla bilen alaqılışıp, dilonu bir taraf kılışkı maslışıp, bağırlıq karısını toluq kaydırdı.
0: Bu dilonun muvaffaqiyetlik becerilip ayaqlaştırılışı, Alatov Şehirlik Xalq Sot Mahkemesinin girerleşme icra kılış mekanizmidin paydalanıp, Adem tepeş qiyin buluş, mal mülükni tepeş qiyin buluş, dilonu axırlaştırış qiyin buluştak icra kılıştaki cahil keselini hal kılgallıqının əməli yetti. İgilinişçe bu mahkeme girerleşme icra kılış, rayon halkı maslaştırıp icra kılış hizmet endiyesini sicil mükemmelleştirip, uzak yıllardan buyan yığılıp qalğan türlük çigiş, qiyin, besilip qalğan dilolarda ötkelge merkezlik hücum kılıp, icra kılış hizmetideki aciz halkılarını toluqlap, yukarı önümlük, kılıplaşkan icra kılış hizmeti arqılıq, ammının kanunluq hukuk menfaatiga haqiqi kapalatlıq kılgan.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televizyasından Seper 174 katlı sanat radyosunun kanun sizge hemrah programısı boyunca anlayış verdik. Yaktırıp anlığınla rahmet.
1: Programı riyasetçileri Daniyar Mahmud bilen Kunduz Aytürdi.
0: Növetçi muharir Murat Hopper.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: 베이징 вақти саат 16.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейлин Луканада көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılırdı. Yakı sizi çeksiz şatlık çöndürdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizi ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet etmeyin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletkiliğimiz Varis markalık sakal ağışı.

Turmushdagi barliq güzel ishlardan minnatdor bo'ling. Har bir kuningizni aktiv pozitsiya bilan o'tkazing. Sizga yordam bergan va sizga mehr-shafqat yetkazgan har bir odamga chin qalbingizdan rahmat ayting. Minnatdorlik tuyg'ungiz qancha kuchli bo'lgan sari siz

0: Anglatıldı. Programımızın sloşitin aptsidimi anglaşınlarını karşalımız. Bugünkü programımızda tövendiki mazmurlarını oranlaştırdık. Arşan'daki halk sahçıları soğuk çüşüp getken bir erni vaxtıda kutkuzu aldı. Şincan'daki bir kira aptımı buluşu operi işki avlat kişinin davalanış yolunun ravan buluşuğa kapalatlık kıldı. Sırt hizmet kılıdığan emgekçilerge salkıllık yetküzüş üçün Atış şehirdeki illiklik yetküzüş tonlatkısı işiltişke kiriştirildi. Dostlarımdak bosa, diktanla programımızdan tepsili mezmunlardı bosun. Arşan'daki halk sahçıları soğuk çüşüp getken bir erni vaxtıda kutkuzu aldı. 7 ayının 14. günü Arşan'da ayarlık Gongan İdarisi, Taşiyo Yezilik Sahçıhanısı, Taşiyo Yezilik Açlık Bonkütü'nün şimalıdaki östenge bir adamın çüşüp getkenliği doğrusudaki məlumatını tapşırıp aldı. Sahçılar nek meydanı gitip gelgende soğuk çüşüp getkici şiddetlik ekında, şiddetlik su ekını da tırk işbat attı. Sakçı Go Yunbo bir tarafın yukarı avazda onun teselli bese, yeni bir tarafın kutkuzuş çemberekini taşlap bedi. Lekin küçlük su ekini de soğuk çüşüp getken kişi kutkuzuş çemberekini tutamadı. Onun üstüge suda tolu tırkışıp onun cismani küçü xilil xorap getken idi. Sakçı Go Yunbo hiç işkilenmesinden üstengi sakrap çüştü. O şiddetlik ekinde soğuk çüşüp getkiciye bütün küçü bile yakınlaşıp, kırgıktaki sakçılar bile birlikte ahri o kişini kutkuzup çıktı. İşten keyin egilinişçe soğuk çüşüp getkici su elip atkanda ehtiyatsızlıktan teyilip üstten çüşüp getip tövən ekınığa ekip getken. Baktı yarışa vaxtıda kutkız velin qaşqa soğuk çüşüp getkicinin hayatıga kayıp yetmegen. Dostlarımızın ki uçurları karaylı öz halının avazlı kucuri.
1: Ma işkin zokrami çeyin terpe, şimkha cennobin terpe, aslında intayin kepe.
0: Yine dostlarımızdan Mehmetcan Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan özünki köngül sözlerini kaldırıp du.

0: Uçurlar bir karı bitteyli. Şapiğe hanım, Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavı tuttu. Nur yazma uçur yollaptım. Bavuşen yollarımı koşulun işte. Rava deydu. İlgar malımın yeni bir videosu geldi.
1: Bostada Kulcudun dağımlık yol kavri. Şehir içinden Kulcun ayısı geyeni kilüzü karap mandım. Yollan ait ravanı.
0: Ey adamın içini kızdıp, sayıatlarını kıpşırıp dama bala. Bekçir aylık ya bu yolla, siz gitip atkan yolla. Cili yüzümü bekçir aylık deyip anladım, mevcut bile. Na, itti bek mol deyip anladım cili yüzümü. Cili yüzümü mağdığa yollam bekçir aylık ya. Seferleriniz könüllük olsun. Mehrigül Hanım'la uçurayım.
2: Rizek tüktör, rahmet, müşbarımın ağlarız. Şunda yaranlık çaylık, nasını anlam, şunda salılıp, ornunda durup, sul oynat gittin. Rahmetlerge.
0: Rahmet, rahmet. Yani uçurlan bir yenili biteyli. Nur yazımı uçur verip de, kumul yollarımı koşulun işte, ravan. Degen uçurken, seher bulbuluyma, halık görü ki, nemin mağayı liniyada maşını yakımı cep deydu.

0: Dostlar, anlavatqanala 107.4 qatnaş sanat radiosining Gülbostan Abduqadir riyasetçiligidiki sizge rahmet etgon bar programmisi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Bu programmamizni Tırıt Soda Çekli Şirketi alayı talep qilgan. Dostlarımızdan uçurulur qarsaq Abdurrahman Som kişi qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. İlgar malım Qolca şehir içi bilen cili yüzünün ağırlığı işki küçük maşında 20 minutu bağlı buldu. Bak yakındaydı onun bir videonu evetip de ama yolların bir köreyi.
1: Gülbostada cili yüzgüm kilvaldı. Mayullamı bekravan ki hava ısık boğaç kıkakla talağa çıkmağa okşaydı.
0: Vay pek çıralık yolladım yani siz. Vay ay adamın bağısını keltürüp. Seperlerle çıkan dostlarımız, seperler onlar köngüllük bolsun. Sırt hizmet kıldığan emgekçilerge salkıllık yetküzüş üçün Atuş şehirdeki illiklik yetküzüş tonlatkısı işiltişki giriştirildi. Hava pek ısık, zakasını yetküzüp oğuca eğizim kurup getti. Yoldun ösekle içimlik suğu erişeleyimiz.

0: Dostlarımızdan uçurları qarayıbız. Ahmet Niyaz Qarqaş, qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavi tüptü. Öz alının avazlıq uçuray.
1: Böyle zertiptik bu basayarda qadrak avazın zaşımı. Doğan bu kuru kildiydi. Ben üç çoğun bazardımdan bankağın aldığı geldim. Sayın Aysan Trabbi'na yollar avancımı.
0: Rahmet. Xalıq saxçıları köyüb yarlanğan balını minut, sekundini qoldun bəmək vaxtıda doktorxana.

Atlika varaydın aldım elma tanlayımız. Ürümcide hava uçuk, temperatura 25'ten 37 geçe. Altay'da hava uçuk, temperatura 18'den 33 geçe. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 22 Celsius'ya gradusun 38 Celsius'ya gradus geçe. Golcide hava uçuk, temperatura 22 Celsius'ya gradusun 38 Celsius'ya gradus geçe. Bordala'da hava uçuk, temperatura 21 Celsius'ya gradusun 40 Celsius'ya gradus geçe. Bordala'ga yukarı temperatürden kızgı seyrek renglik agaklandırı signal çıkan. Karmay'da hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 27'den 39 Celsius'ya gradus geçe. Kuytunda hava uçuk, temperatura 24'ten 40 Celsius'ya gradus geçe. Şeyhanzı'da hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 20'den 38 Celsius'ya gradus geçe. Sancı'da hava uçuk, temperatura 23'ten 42 Celsius'ya gradus geçe. Kumul'da hava bulutuk bulup kiyin açıldı. Temperatura 22'den 36 Celsius'ya gradus geçe. Turpan'da hava bulutluk bulup kiyin açıldı. Temperatura 28'den 44 Celsius'ya gradus geçe. Korlu'da hava bulutluk bulup kiyin açıldı. Temperatura 21'den 35 Celsius'ya gradus geçe. Aksu'da hava uçuk. Temperatura 22'den 36 Celsius'ya gradus geçe. Atış'ta hava uçuk. Temperatura 21'den 36 Celsius'ya gradus geçe. Kaşka'da hava uçuk. Temperatura 23'den 35 Celsius'ya gradus geçe. Xotan'da hava uçuk, temperatura 24'ten 37 Celsius'ya gradus geçe. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 25'ten 37 Celsius'ya gradus geçe. Havaraydın, melumat anlattık.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı mişe dağırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan bar çınlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir, növetçi muharir, Murat Qopur.

0: bu programını Türk Sözcük şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Türk ve Türk. Türk ve Türk markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.

Yeni dostlarının uçurları qaraydığan Musa Abdullah akımızın uçurkenen yaşımı Dilraba yol xəmiri verəyim üçün su üstü baxçısının aldırıq yolla, Şincandaşının aldırıq yolla İntayın Ravan kendiga uçur nəvətibdi. Rəhmət uçuranızdan tapışırıp aldıq. Mehmetcan'ın uçurı karaydığına basak, Dondalyan, Şici, Şimaldın, Canıp Karapan'a yolun işler yollarda, Tosu Şahvalları bakken, diye uçurun evadıptu. Rahmet. Yeni uçurla karaydığına basak, Gülmiran'ın uçurken, Yaşımı Dılraba Anıver, Hıpin Naludumam da, Abduma Bula biraz köprekken, Tosu Şahvalları bakken, diye uçurun evadıptu. Rahmet. Uçurunuza tapşırıp aldık.

Yana uçurlar qaraydığan bolsaq Raziya xanımı uçurken ay yaxşı mı dilraba min fajedim Abdubabulla biraz köprek kendige uçurnab edip rahmat. Uçurlar qaraydığan bolsaq Abdurayimjan uçurken yaxşı mı dilraba anıbay dilraba anıbar. Uçurun sal qalaymqan bo'lib ketdi. Xunshan yolladım Abdubabulla biraz köprek deb yazmaqchi ekansiz bize qalaymqan.

Avtomobilga çıkıpla 174 katnaş sanat radyosunu anlaş, yol uçuru beriş adetinizge aylansın. 174 katnaş sanat radyosunu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini his kılısız. 174 katnaş sanat radyosundaki yıkımlık avazlardan huzurunu, mol mezmunlardan haberdar olun.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup daraq kesinidu. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqda. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıq koyup yerlidu. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, kestik çırağını ötürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmey zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdı. 174 Katnaş Sanat Radyosu şunu təşəbbüs kılıdı ki, tamakını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ıxtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomuğanda çırağını ötürüp, turmuşunu kızgın söyduğun tecəşlik kişilerden bolaylı.

Kinoğusa doğumluq tuslanan avetke uçurlar qaraydıgan bolsaq Müş Qashqaydagi Abdurayimjan uçurken ha? Yaxşımı Dilraba Qashqa şehrinin yumlaq şehri yolla qoş yolunu iştirabandıgi uçurna avetibdi rahmet. Onun da başqa Ali'nin uçurken ha? Yaxşımı Riyasetçi Daven Şimali yollardı mı? Abdumabula biraz köprekkendigi uçurna avetibdi. Rahmet. Onun da başqa Adil'in uçurken ha? Wishing Nalo'dan München Şil uçubu boğa arlıq. Canıbdan Şimali qarab manga yolunu işte. Abdumabula biraz köprek tosla şahvalları bakkendigi uçurna avetibdi rahmet. Onun da başqa Mehmetcan uçurken. Çiğin yoludum aptıma bulla biraz köprekken diye uçuruna vettik rahmet uçuranla tapşırıp aldık. Hürmetlik radyo anlıqçılar Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radyosu'nun gülgüncülü programımızı boyunca anlatış verdik. Yaxtırıp anlığının lağı köprek rahmet. Programı riyasetçisi Dilraba Anıver.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jilin Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Siti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Tırakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyası programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden aralıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş liniyası programımızı.
2: Katnaş liniyası.
0: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şaksat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şaksat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğu Neslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu Enek Taşkı Keserlikleri Bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregece 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Siti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yolur altımızı bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Hoş kaderdik anlıkçılar. Manımışındak yollarınızı biz hamra programımızdaki cüşkün nakşı sadaları ilgi de yanıla. Programımızda başlap gettik. Onda kosa aslanımla programımızda anlıkçılarını ve körşanlarını kızgın karşalımız.
1: Şundak anlıkçılar, eğer bizimki de oyunumuzu kırıp köygen bozanla acayip cüşkünlükümüzü kör ettinle de hazır kırıp köysanlığımı keçikmeyizle işkılıp manımışındak cengivarlıkımız, cüşkünlükümüzle programımız başı vağan kemiz. Sizlerin ama programımızı kızgın naiti canlı kalette katnışınlarını ümit kılımız.
0: Doğru, kaderlik anlıkçılar bizimki Beyşin salonumuz eksici 1074 FM.
1: Doyun numarımız Şincan 1074.
0: Tamamen doğru.
1: Bu şu doğru geplen kıgıç kimle?
0: Ben Mevlüt İbrahim.
1: Ben Zühre Kerem.
0: Ma Ahmet Can'ı köydünüz mü? Doyunumuzu köyürüsünü başlat doyu, işçi kırmaktı.
1: Ya, akıgını pekat kalmaşmaktı. İşçi kırmaydı kanın birisi asıl Ahmet Can kendi.
0: Mesela Ahmet Can söyle tat, evet siz karan. Ma Dienci, Cin, Ru, Cibocan diken. Yani bassanız, işçi kırıp pinglüğün berelersiniz. Şu vakti de hakiki köyden bulursunuz. Bana rahmet.
1: Ma köyürüş usulunuzu özgürtünce mi? Ahmet Can bu da Dienci, Cin, Ru, Cibocan bu işçi kırsız. Şu üç köyüren.
0: Bana birinci püçörü yollap sizge. Zühre Hanım'la mı bana Güldeslen yollaşacaklı arkalık programımızda anla vatkallığını bildirip de öğretmesle gel.
1: Onda olsa yine anlıkçılar bugün çok canlı mısın? Hoş almışsın? Çarçıdınla mı? Yolda kitap atamışsın? Yolda min vatkan bulsanla nelerim? Nişallah min vatısla keşi bir yerini plan kıldınla mı? Hep de akırınınki aldı dedik bir gün oğandı ki bugün talak çıksak mı buldu? Dep durup.
0: Şunda.

0: Kolumu dağılın çıkırıp verdi ya
1: Ay
0: dedi.
1: can.
0: Demek
1: Siz ameliyat mı?
0: Abdübus'la mağdıgan bekettim minip dedi.
1: Siz tek bir minut mazır boğaşken o 5
0: Hazır
1: minut
0: bu.
1: neyse biz bay dep boğandı ki
0: Şundak
1: boğaş
0: şundak. Sel buranı anlamamız mı
1: Şunday
0: almaydıken
1: mı?
0: de ha? Mağın bir keçilerimi bir saat mağın değil bana yigitten doğmuyor. Hulay fa faşen va bap şimdi tekrar diye ala.
1: Bu ye özünüzün kitipti.
0: Nemi de deniz düşmeydi ping tayını iyi tutup sizde. Toptan da olsa hazırdan başa 174 çastotunuz 174 doğruluğa kutluk olsa hem de çıkıdı kıra diye. Cuma.
1: Şu an. Samet Can Saylo ben bu dükkanı aldı da cimci dağla bitip bu galibiyet yolu koşulayınıydı ravan deydi o buna.
0: Şunun karakanda dükkanın aşırı heri daha yok. Mülazimetçiler Allah kaçan kit oldu.
1: Dükkanı
0: Dükkanı
1: aldı.
0: cimcitlik bastı. Bu diş arkalık yama yanıma bir aylık bir mülazimetçilerin tepesi anlığa demek çok şeydi. Bu musa? Avat dükkanlarının içi diye varan çorun bula.
1: Şu siz onu yazın yazıdır Rampiz Han diyen aşı tazı avat bulup öcüre tekmeyim da pevdü içilik diyedigan buludgan siz
0: Sizin
1: zaten
0: o dükkanınız
1: çıkılıp
0: nimdep cimip gitti
1: siz
0: da.
1: hoşuma buldu ya şu
0: Bunun da
1: nimini
0: bir nimbe çokum icarısı yok dükkan hava. Assı mı payda?
1: ya
0: Aşmısı mı
1: payda
0: payda? Ya tok pul tölemeydi, yaz pul tölemeydi
1: onun ki mülazimetçilerin iş hakkını
0: diyendek.
1: tölmeydi şunlar ulan kaçıdı
0: Mülazimetçiler kilitli kadar vakti de ağladı. Biz muç ve hak öndür öyle yapsan ügetkinim azma.
1: Doğru.
0: Hem de taze düşünüp bulamadık. Altay kötürmek gör ki Altay kötürmek yolu Şihon yolu çüşü yığızı tosluyup getirelim. Minyon bana rahmet.
1: Enver kamadaydı, 10. ay bayram tügeyeceğim, daha bazı taraf ki bağmayayım ben de bir Hikmet Kadir'im ki yazdım dedi.
0: Ya maşa edime basak bulduk ol.
1: Buldu
0: Muş maşa edime piyadı bardağın basak daha bazanın etrafları yakara. Oo,
1: Kaynak pazarı.
0: bazı buran iştibak tiyatro kansı hazır şunda
1: Pek
0: peyzilindi. Şunun
1: beyze.
0: al dedi ki fontallanın peyzliki yakara.
1: Biraz.
0: Ay nenmer geç piyadı mansınız. Ar arlıktaki koçulağı kırsınız. Vay vay
1: Kademde
0: o
1: bir toktap
0: rahatçılık.
1: közümüz çüşke jigimiz kelgen haq ma danlıqan nəsə miliq yeməkliklən
0: Şunun için Enver
1: yesək.
0: Nasri siz optomobil hidime piyade minin. Boy bastığınız boğandaki long long long long
1: Aşta kısınız
0: mansanız balara. O
1: bitti.
0: vakti de hani kendini hakiki bir aylandıgandak bolsamız mı? Yok o maşının işi yüzümüz kısılıp mındak oturup mangandı göre şunda ama erken azade. Bazı liyan şeylerini kiyip, tızınız kildiğin iştenlerini kiyip,
1: Yok şilep ne,
0: şapkilerini kiyip,
1: kıyam olanı.
0: Gözeyneğini takıp, kara mansanız ucun. Sizin degen ucu kilişken, egiz boyluk sayıya açık edip kalırdı kara.
1: Arası.
0: Başkalarım da o. Avazınız çıkamayım da salam verip koysuz. Ay maz, hakiki. Tabazanın o zorunu sürdüğüm meniş duruşçum ama o.
1: İşte men pekme köz aldığımız gibi geldi sizin muş kim ki geldiğiniz. Anandaki mi da bir ilgi nimeleri var, resimleri var. Şunda ama anın tişörlerini kiydi. Şuşen bir tişörler var, yaş balı kiydi kan.
0: Şimdi ondan bolsa tişörlerini rast kiyip, cimin çeni kıyıp tasaj bolsa, ciğeri olanı çıkıyıp, vay manda mandıgan bolsanız diyen. Şunda mı?
1: Mahsus ilgi yazlık, da bazalık menişki düşüdüğün kıyafet avu.
0: O ya diyorsun, Nurgun sayıcı sizler resim çıkıyıp gitmeli dedi.
1: Şu. Oldu şu kitabımda da.
0: Jigi mi koydun? Bağabey git koysanız. Meydanız geziyle. Bir resim için onunla jigi mi koydun? Pıltapsız.
1: Abdurrahman son kişi. Hoş alıgı bir gün zok. Soğudam yakşı. Zökre Afgan boptu ma da. Tönüge ancı mınçı gekı koğamış doğruluk.
0: Yakşı yaptı.
1: Yen mahtandınız değil mi?
0: Hemimizgi tonuçluk. Badur işki peş kadem. Unutmaydı özra mahtaşına her dem. O kim o?
1: O. Oruk botluk, semiz botluk kemeydi o. Eçilmeydiğen küllükü mü yok. O siz, men, bu mu ya kim o?
0: Bu, şu
1: Anlamış ya Bekri Muştalı dedi şu.
0: Şu mısralı koşak. Şihon doğulu da maşın çıktıydı Ali Can, değil mi ona?
1: Samet dedi, Mevlut İbrahim, onda mı tepki etmem, bazamı yakşı üç adam işlevatı da bana. Kençte, kündüzü işgü adam, keşti bir adam işleydi bana. Mışta işlevatı nöbet iş bitişen mevatımız hazır deyip çıktı.
0: Ben dedim ha, melle dedim ha bu gep neyim ha.
1: Özü dedi. Cimcit degen ikin köz aldığımız dükkanın cimcitlik kep getti şu tesabır kıkoydu.
0: Ya leken rahatsız yakışık.
2: самсыман, имисы шуа, килле, килле, мималла, кәсә, кәсә.
0: Я, баба, бұрынғы кә, баба, шындақ ма, елан дүкәні.
1: Бұрынғы қыштық күйімлә

0: Da radio anlan kılın hem süküt.
1: Kılın bolsun ümit, kımman var var dememsiz ümit var oğan ikisini.
0: Nasıl azraklı yılan anlaydı bulam da. İllallah diken kayıt kelimiz. Cuma.
2: Toru şiltip atkanı kayıtı olsa işçiniz pişamdı.
3: 21 yuanga atgan choy sotib olib ichishga qo'shingiz og'rimdi.
2: O'qish bitirish paslida pul tejashning abchil chorasi keldi. Shinjong telegrafining oliy maktab imtihoniga qatnashganlar universal manfaat yurishligida o'nsin oylik kartasi. Choy ichimlik beltidan xohlaganini tanlay olasiz. Ichimlikni xohlagan ichib, to'rga ravon chiqa olasiz. Tezdan Shinjong telegrafining tijorat zaliga berib ijiring. 7-nji ayda Hongxing Meikailongda sovg'at uzilmaydi. Bugundan 7-nji ayning 19-nji kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pung 300 yuan hisoblandi. Mol bahosi davlatning yordam pulidan keyin yana 10% tushiriladi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman beriladi. Belgilik summasi esa Chongwi markalik 83 dyumlik televizor sovg'at qilindi. Texnik ko'p sovg'at mukofot Hongxing Meikailongda. Adresi Ko'rgazma yo'li 618-nji nomer.
3: Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qoramoqqa namxushda ko'rinsumu, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshum bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib kelsa, hamma yerni o't dengiziga aylantirdi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yoqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqasliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't apitini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qilardan qolgan boyliq. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.
4: Rolni chang tutun. Qonun nizomlarini esingizda chang saqlang. Bütün ailenizdekilerin aman iselliki üçün her vakit bir xatar yol yürüyün.

0: Şinjan'daki en isil temli izleş faaliyetimiz eslerge devamlıktır da küçük tavsiye kıldığınımız bulsa Sertem
1: Kırören Kalgüşü Ügürhanısı
0: Şimdi kündü devletimizde tamaklarının isilliğini, muhitinin azarlılığını verip yapken sonlanan tavsiye kıldığımız için mi?
1: Abdumobil kulübü faaliyetimizde sizlerge tavsiye kıldığınımız
0: Namı kulaktan kulakı yetken
1: Pulunuzun çiçeğidigan
0: İsil Abdul
1: Molligrin Abdulri Kimmiş Molligrin Abdulri sizden bir kıl jolun kitudu jolunmuş kulübü Biz bunda jalanğa ya da maşını koyduğun bolsa kanda jalını kitap şu maşınla
0: Abdumobilla İş kulübü yayırap getirdi de zapcas zapcasları degen Puhuuuuy Biz maşınım ne aşı maşının ki İlgisi boğan siz ne? Kançılık medihlep gitti.
1: Uyuruz medihleydi o aşıla.
0: Menüslerden tatip, otel işlerden tatip.
1: Başka çok gitti de.
0: Da.
1: Şimdi sana şu Molligrin Abdullarını bir koyunla muşu digerlerimizin tigi gitsile.
0: Şu. Aynı vakitlerde mesela Abdumobil ağam bilen may kuyuşkumu da karaydık. Bir balajı 50 köylüklü may kuyuduk yani. Bir çare Abdumobil'a karan. Endi o kosak toyup Mansı yakışı mağandık o. 50 köylüklü kuyuduken. Bir gene bir yerine yani, 200 köylüklü kuyup, 100 köylüklü kuyup dike açık için apırıp boğuca. Öyle ki maşiniz mağamdı kıldı gidek ki bana.
1: Bütçer o. Kın kınık patmaya gittik de ilik maşini.
0: Patmaktı, bu çay kılıp de ilik o. Yıkın ki başka maşınlar için içimde 100 köylüklü mayı var da mucunda kıldı.
1: Özünü kuyduk ya yet apa maydan ha.
0: Ya çoltuk çoltuk çok. 30 köylüklü may bakı da, may bakı da 30 köylüklü may bakı maşınlar diken hızlı olup. Kese o adı gen mucunda inek. Şunun kakışaş mı şu? Molli girin aptalların için bir kıyıp aksanla maşını anla o. O kapotunu içip be fırtı da cüsler gibi. Molli girin aptalları var mı ya de. Mehmet Ali Can Jığlıman hem de Jığlı sakma oranı kemeydi o kadar. Ben bunu tozulup durup kalkam o yol bölgede. Tiyanşa Venkı Soğudu Sarı'nın aldığı Dağ Venkı Karapmağanı naat eğer tozulup gittim. Demek Mehmet Ali tozulup git kendikin sizge okşasın. Nur gün adamla bağıya tozulup durup.
1: Kılmaz yerim kılmaz. Kılmaz
0: yerim kılmaz biz var.
1: Ben işten düşkendikin aşının ne karış tarafı da tozulup durduk Allah'ın işledik bir seymen. Kılmaz tok olsun lan.
0: Siz aşan tosap turup durun ama Zühre ülke çok ağırlıkta çıkanla haydi bir tek tek.
1: Şundayım ben. Mağazı şu sede muşun rindik anlıkçımız Şavsi Gaudun sucu yolu Karapmanga yolunuş pek tosul kettiği deydu ha?
0: Buldu. Turgun'un uçuyor.
2: Mevlüt İbrahim Zühre Kerem kadar yakışma aklı bayrağısı yolcu basın aklı bayrağısın katkaşı bir koğuş günü sıralancı mı?
0: Buldu buldu. Şiilu koşuluş yolu Ravan dedimiş. Mahmutça Ravan yolculu mağazıcım ha.
1: Yani Ma bu Qashqay Kon Shen Oisidan Qashqay Shahriga Manga yo'lnishdagi yo'l ravon debdi Altekin.
0: Bir kuni degan do'stimiz G'arbi Tashqaylanma 5 kilometrlik to'sish badaydi. Xarita da bazog'i manganda Dixi Vandanin udildan boshlab to'silibdi deydi. Jumo paylanib qolaylik mana. Mavlud aka Zuhriyada o'ltirishinglar so'rim bo'lsin.
1: Sörüm bolsun.
0: Sörüm bolsun demden indeydi kan doğru bala.
1: Salkın bolsun demekçi
0: mi? Şoran ren ettiğen ki yollarımız bize merap bırakalım. Ya balla o koşar camlar o şengilinin talaşmaydıgan nesi yok. Hem de ettiğen ki talaşkanı keşke sörsek hem de bol de. Eşerdil kasın o talaşlatış. Ben altı kamıda zükre edem depe mi deydan? Kumaydı ki avlamadan. Cuma. Say yolda işki maşını sırkılıp getip yolunu tosup durup da halık yolu az kalanda. Talışa talışa. İşkanda mesele alınmaydı bırak ha.
1: Şu o. Meridian Apendi Dövlet Yolu 312. liniyesi Kutubi Tevalliki 30 kilometre arlı koş liniyede ravan depti ha?
0: Boldu. Onda olsa anlı koşlarımız mağı yazdan ısık gülleri de eğer kalımız, çarçap kalımız bazı kuvvet yetişmeydi. Sık tutsak tekhi, kumutiyadı tutsak tekhi bir hel boşap kalımız. Şihu Denci işçimliğine içip bakalla bugün bağ mı? Bugün iştahla mı? Şihu Denci işçimliği Şincan'ın energi işçimliği. Yani Vusu dep yazıqlıkçı mı? Vusulsak pijomu gidip kalmanla ma o ma demçi de bezi kılık bu olu bir kılı kuvvetli kişimlik ha. Toşkan zaydaki ham material kılıngan şeker miktarı töven bedenge kuvvet oluklaydı. Onun başka bir yönge almıştırıp sitiviliş mükafatı eriş nispeti 70% kutunun eğizine pas sıdık başka vakti de bir yönge almıştırış almıştırıp sitiviliş mükafatı var. Şu sitivagan caydın almıştırıp asanlar oldu cuma. Bugün de başlayıp Şinjan Şihu Dençi İşçimliği Şinjan Derecden Taşkırı Futbol Barlaşma Sabakısı Küş Koşulu. Бүгүн башлап 8-нче айның 9-нче күнү кече Дянчы исемлигинин доюн номерин кошулуп, галбы кылууду деп парас кылган командага сөз калдырсаңыз, тогуру парас кылган амда тунж жүрөк баганлар чоң экран.

0: Allah renglik televizyonda yaşayalım. Weibo'da süratlik mazmunu an aldı koysanız, perzinizdeki çempiyon komandığı söz kaldırsanız, Çın doğu berip geliş ayrıplan belti ve düngü dereceden taşkırı futbol birleş mesabıqısının kiriş beltiğe erişiş fırsatınız var. Soğukatla tayarını buldu. Tezden katmışsın. Bugün Şihu yani Vusu denci inirge içimdikini tepip işe aldınız mı? Hiçbekan, eğer katlı mükafatlığa eriş oyunuz olması mı? Bir yönge seytöyleş mükafatı demek 70%. Eğer de bayan biz degendek Weibo'a kirep, Dençi işçimliğine ki doyun numarını koşup galiba kıldı diyen komandığı söz kaldırırsanız ranglik dili huzur mükafatlarına erişiş fırsatlarınız var. Bugün ve bunun diken devamlı kışınlığınız değil mi?
1: Şihu Dençi Energiya işçimliği.
0: İşçi bakalla bugün bir mahtın öyle anlaşıyor da.
2: Bakke. Ama yiğitiyen diken onu koçumuz. Ben işte bana işçimliğinden bir nisanla kündüzü cıbar tursleke. Çünkü insanlar toluk 24 saat postur diken sizlerde bu türü olabdı. Demek ki naitelik uykunu keltirmeydi, ruhluk durumumuz diken gepte.
0: Şundak.
2: Hazır mı Xotan şehrinin birinci körükte maşin bir kadar köprekken.
0: Oğlu Zögre yakışı mı? Ben bu tan çekinip bir vasıtı közü kırıp karsam, katına saksıyla yol körüsü kılıp yaptı o adayın.
2: Şüphin Xan'ı görüp sizde?
0: Meryem Hanım, Şüphin Xan ayrım, doyun ayrım. Şüphinha obur, şüphinha. Doyun obur, doyun.
2: O şüphinha'da köstüdü neymiş, her kaysi yollanın yol ekvali, o neymiş, katnaş kumandalık merkezi tutup köstüdü. Ama doyun'a kelsek, manamış, bir vasıta alınış, üyümüzün işçi, hem muşu işçideki işki mikrofonun aldığı ceylasgan işki riyaset çıkıyorunudu. Müştak, hem de müştak işler, müştak perkaba.
0: Bir bala, isi de yokla, telefoncu bir ağıyınsı kuşur yollaymadı. Ebey, Habibullah'ın telefonu kuşuruyorlar koptu de. Adaş. Ak telefon, ak alma telefon kandarak balıvatı da, kara alma telefon kandarak balıvatı da. Ameliyatta bazı kandarak balıvatı demek çok şeydi o. O telefon çağırsa yollamay, bunun yolunu ketken deyken, babamı kızdık. Ak alma telefonu karısı karakandı biraz akrak balıvatı da, kara alma telefon iki karakandı biraz karrak olavatı da, de bu yollar koymuşum.
2: Lekin ay tushendirish amma bek atrapli qopdi uchun.
0: Amma u uchirni ko'rib, mudoq qarsa Habibullah deb izg'ilib, voy deb to'li kulib dumlab qopdi kashi. Shuni o'xshash.
2: Oy.
0: Gangang shoda shi na yi kwa yin liao dedi. Ey balla biz bir ay oldu sözlagatimiz. Denchi qaranga. Den degani ma to'xtiki den. Men sizga bir yo'llab bir ha.
2: Chi suydiki chi.
0: Ha bu denchi sak nurg'ullarlik nemini batareya so'rab kirib olasizlar ekan. Batareya emas, denchi. Mana denchilik energiya tok uzluksiz degandek ma.
2: Vusu deb yiziqliq penchi yiziqliq ustida. Ana vusu degan xatning tagida denchi deb qaro quta jumu.
0: Aniki buni tez tepishimiz uchun badiyam ballarga yoki meji meylaga.
2: Ha, aniki
0: bo'lmasa
2: may qachlash punktlariniki dukonlarga kirsanglar ashadim topa olasizlar.
0: May pulni to'lab o'tkazsizlar osonlar bo'ldi. Aniki endi bir qo'yg'i setilish, bir qo'yg'i setilish mukofoti bor, jumu.
2: Ma Aysacan şok diyen onluğucumuz korulduğun yolu uçuru berip de iştipak yolu işgül yolu işte maşin bek göp deydu ha?
0: Şok oynan Aysacan'ın Reşat kısı var derya boylarında.
2: Könçü deryasının boydu mu?
0: Haa deli şu.
2: Danlık dön tuluk iştün çüp getipdu da de, o iştün çüpkül xeyli boldu o dön.
0: Dongjallı diyen mırzat bu kayısı yolu olup getti. Şarkı vokzal mı ya? Şarkı vokzallan Çınbey, Şızılıku. 这下来交接不行了，不知道什么原因堵得厉害的嘛呢？ Abdumabulla köp bo'lishi mumkin Mirzodan birga o'xshadi. Bek to'slibdi. Voy Mirzod bo'ldi ekan mana ovozimiz anglab siz qarang. Bizning gaplarimizga sal diqqat qilsangiz birdan o'tib ketsizchi.
2: Ma'qullik yana qaraydigan bo'lsa Mirzodga tushuntirish berib bo'ldingiz-ku, ha?
0: Tushuntirish berib bo'ldim.
2: Davos yana qarsak Güzel Nur xonim uchuringizni topshirib oldikmi Naratdin quchog'i manga yo'lnishda yo qilamdu oldin kelishim to'xtabdi a
0: Shimol liniyasi bo'lgandekin iniq oldin kelishimiz Shimol liniyasi jumi
2: kelishganda mana Xinjiang Jiaojing degan app orqali kelishingiz bo'ldi yakumisi bizning mana slushitingni tushirib olgan qo'sizlar shu slushiting kirib shu yerdan kelishsanglar bo'ldi jumi shu bizning shu appdan
0: Sualı bu adıken dostumuz, ben işçimdeki cıktık olanı tapanmadım, resmini yollana dedi. Resmini yollayıp verenmeyemiz hazır. Siz kırpılca mışı işçimlik bağımadın. Eğer yok olsa, biz dedik o. Baykaşlaşmanın kıtırının ki tala bazarları kırsanız buldu. Yakımsa, badiyem ben.
2: Мейрим.

0: İyi.
1: Hasta çavuşlar
0: Ya
1: baş
0: çavuşlar
1: kılıp.
0: kızsınız bu arada canım. Başka da tip içeri herkesiz. Ne bir tip sizin
1: Şöyümüz
0: tarzınız
1: mu? Sayın Maçan'daki mayakaçlaş ponkutu bir yana aşağıda mı bağım hem şu yedin ağan.
0: Ondan sonra saatlerimizi doğru olaylı mı?
1: İşte akıllı.
0: Mana.
2: Beijing vakti saat 20.
3: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
4: 7-ci ayın 30-cı gündən 8-ci ayın 3-cü gününə qədər 26-cı növbətli Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boludu.
5: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kilin.
6: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
7: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
6: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
7: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
6: Радио частотыңызды 107-ді төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәсімгі толдырып, бізге әмір болу.
7: Biz siz üçün hər cayda, hər vaqt ən yaxşısı buluşqa tırışımız.

0: Yoyalı kıp kıramızım da. Sıla şu köyden kıp erip kıran. Yakı, maytak kıp erip. Maytakın kırma kaşka kırkasınız, nımkımısınız bol el ordu. Yoyalı kıma ilu çö, maytak kuşa taşı olu kırıp, siz o şimal yolunu şıkı mağın maytırıp, ma kuşağı mağın mağçı bosanız. O bol el ordu, cuma anı oğuşum. Ama şimal din mesela, Gulcudin kirip ya komsa şu şimal yönüşü mamakçı bakalla çokum aldın ala keliş boş gerek. Abdurrahman buldu mu? Şimdi şık buldu mu?
1: Ümit var hazırlı aklım andıgan buldu. Aşta kılana boptum. Hiç bir kına dençini.
0: Ya toğra toğra mal toğra mı şu normal matcan? Aşı dençini diken şu şimdi. Adıl da aşağına aldı bektosu gitti dedi. İzdep tepanla açıp Allah. Bu zaman Bolde tapanmadık digüçle basam özüm. Bir yerin top ekep seyitip öyle
1: istedim. Maşının kendini tüzü koyup demem siz.
0: Ya hiç koyup, tonlat kodu, küçük tonlat kodu biz ne koyup.
1: Muzdek desin muzdeki ne, jilmandız jilmanını berip.
0: Ya kendimin ağzını hiç yitip, ağızsızını üç koydum, bereyim iki.
1: Şey adlam aş kuzup çoğu, jivilin ilgı nesini, iç aşkan nesini.
0: Onu onu maydı da bırakın.
1: Toru taksisi Rozucan Şavşigo körükünü asadı maşilla köp digin kene.
0: Buldum Meryem hanımı. Doyun oylamay aldıraş ben şir tıkıp atkan tem. Çekinip çıkıp bir karap getip tem. Ya ay doyun kallamdan çık getip tem. Boldu boldu hem de kirip körü atım hadi.
1: Yakşı. Altaylı, Altaylı kötürümü körüge şimaldın canıp kımangan ama kışıca çıkışı kızımı bekti osulu getip tem. Mehmet Can'ın ufçori.
0: Buldu.
1: Karısak 15
0: adı. Sizime 15 adı kaynamdın doktor hankire 5 eza bölümünde tekşürüş kıptı. Sorsam kaysı 5 eza kaysı lazım depemedi ula kaysı lazım.
1: 15 ağınısını soraptı. Dep veremepti.
0: 15 ağınısı kırıp tekşürüp çıkıptı mı 5 eza bölümünde?
1: Şunda mı?
0: Bu kanda ağınlarınız o.
1: Şu.
0: 5 eza bölümü kaysı dep. Abalde özünüz dep deyip ana onu. Olam da.
1: Emsi yeni karsak.
0: Ay cahidi günümüz toğra mı şu işçimlik şu.
1: Alımca siz mi şu ana çıkıptı mı? Kanda oldu neyim deydi? Alımca
0: çıkmıptı.
1: Çıkmıgın mı ki
0: abi? Bu başka işçimlik şu ana akşaydı bu bala kalın karmanda.
1: Emsi yeni karsak mavu karvay. İşkılıp tatmaydıgan resminiz yok. Bir çıraylık vakitlerini tatmayısız ki değil mi?
0: Ya ama emesçim ama.
1: Emeslik duramda.
0: Emeste kıldı alımca Yunus. Siz başka işçimlik şu ana da kılısız.
1: Abdurimka.
2: Buyur, getir uçak, orta bir yol kavrayın. Şimdi, Cenob yolu, Kırdı yolu yukarıdan, Çoğunlar son yolu yolu karak maldım, yolla arış bir tarafın.
0: Valla. Ondan sonra anlı uçlarımız uçurlarını yanılıp yanılıp egen basanla. Biz size getkizi kadar uçurlarımız var. Katnaş bilen sayıat yukarılgan ölkü yolu 21. liniyesi. Altay ürümçü yukarı süratlik taş yolu yazlık tehditlik yolcular yukarı pellisi mezgelini kütü aldı. 7-ci kirgandan buyon Ölküyeli 21. liniyasi Altay Ürümçi yuqori sur'atli tosh yo'li avtomobillar va yo'lovchilar qatnash yuqori pallasi mazgilini kutib oldi. Qaramayli mulozimat rayonida qo'sh yo'lnishda kundalik qatnagan avtomobillar 4000 dan, yo'lovchilar soni 40000 odam qaytimdan eshib, odatdagi kunlardagidan 4 tasi ko'paydi.
1: Qaramayli mulozimat rayonidan iborat bu Shinjangdagi Tunji mulozimat rayoniga manzara rayoni qo'shilgan qatnash bilan sayohat cho'nqur yo'g'urilgan turdan boshqa o'lki yo'li 21 liniyasi Altay Ürümçi yuqori sur'atli tosh yo'li liniyasidagi qolgan 4 tub mulozimat rayonining hammasida bosh tema bor bo'lib, bir mulozimat rayonda bir bosh tema bo'lish halqalaridan zanjir hosil qilinib, yo'l yurishga aldirmay, yo'ldagi manzaralarni his qilish reallikka aylantirildi. 2026 6-nji oygacha ölkü yo'li 21 liniyasi Altay Ürümçi yuqori sur'atli tosh yo'lidagi umumiy qatnagan avtomobil 5 million 850 mingdan oshdi.
0: Lekin ma yo'lim yomon chiroyli yo'l. Agarchi men meng paqmaganim bilan ama to'g'riladi ko'dimchi. Hozir men Altay bilan Ürümçi oraligini tutashtirgan masalan 5 soat berib bo'ladi hozir. Bak kolaylık yol. Lekin qish kunlari ham ko'pinç bo'ron chiqdi, qor yog'di, ba'zi to'silib qoladi bu yo'l. Aloqa taqoyitchi. Men paqalla ba mı ama ma yol mu? Bu yaz kirge vaqtır bek güzel yol dedik. Vay ama dediğiniz gibi mulazimet rayonu'a menzir ayını koşulgan dep. Demek mulazimet rayonlardı mı bir kıl kişiye hazır bir işlerden menzirler ba dedik. Dostlarımız dedi ki men paqalla bası bir tesirat alanı alınıp baksak. Bu mesela bu yaz pesilde bir kitim men bir kış alanı ömet kalımız için mi?
1: Onda olsa yana anlıqçılarımızın bəygən uçurlarına qarsaq, qarbaylanma yolu ayrıdırımdın çoğun bazağı manğanda yamalıqtağ tonulğı kilip tonulunun astıda maşılla toxtaplı qaldı, deydi Ahmetcan.

0: Ayır bulan var hemsle, maşını anladı var hemsle. Navada maşını anladı basanla silage. Yolluk tutum yani çak çakı mıydım, cin gepleydi. Ne miydi basak ola?
1: Ha maşın da parayla burada da yakışı geplerini koysa yolluk tutum edip
0: das,
1: neyken bir kimler yolluk tutup bakmıklı.
0: Das bugün geçti hobi işe ama yokarak maşını bizim almıştırayımız.
1: Ha aşta kılın.
0: Dedi aklayı bu.
1: Ha aşta kılın.
0: Belki de Emercan vudluk hiç kilindi. O yok.
1: Cinge kıptı onu oz diye.
0: Yoğun soğuk altıdan birini ele basak değil mi?
1: Ha, mesela içimlik diyenlerini, mesela diyençilerini koyup etse bin şanlı birini sevallı onunla.
0: Ya mesela poyuzdan bu vagonda birini boğulamdık ya.
1: Ha, onu buludu. Aşta kılı bu mesela Emercan maşınımı neyim avar kıp şümeyli vagonun ki azırak bir 20'den bir kısmı da bir otasa, biz otasa, kağa yerge o nesle yolluklar düşse.
0: Ne kendi yakışı üye olsa. Bıra eğiz üyünü.
1: Onu mu koşup seversin?
0: Ben söyleyeyim. Ürümcüde uyku kımmetli sat attık da.
1: Sağ ol ya, onu buldu.
0: Rahmet rahmet Mekit'in Emircan hoş bulduk. Alımcan şu, ben işken su mu şu, su şu mu deyip, diyençü diyen şu, doğru.
1: Ne, doğru.
0: İşte bak öyle, Tianjin bakçısı tereptin, Daven Şimali ile terepke tosulup gitti dedi kurban. Rahmet.
1: Üçüncü körüktün Guanghui körük karab mağandı mı yolla tosulup ahırı yettinci ol kızıl çırak kepti obunun ahırı deydi abdu ha?
0: Minhuacının gibi bunu kımmaylı koyanlı deyip işki mint işi de ötep yaptı mına kurban can. İşki mint işi de ötep yaptı onun karganda nadir ya.
1: Ötkidek.
0: Ya ötep balasız.
1: Konman konman avar bu yatak içip izdep jüme oncu mu konma öykitin uutul. Sırdaş kaklına.
2: Evet benim şefim şehrimiz olsun. Doğan Rojadın kaybazadın mı şu odadan gelip taratmak alıyorum işte. Zümünde bir gözü ekleyen açıyorum Doğan Rojadın.
0: Şıkkım özünüz bildiniz rahmet. Özünüz bilgide küçür verip siz anlık hocamız. Başkala bilsin deyimiz biz. Akaş işçimlikinin resmini bir körü olaydı. Resmini başka anlık usta. Evetken bilen karan biz ma ne miydi? Evet bulamayız. Ma ve işin salonumuzda. Sizge ismini yollap vereyim ben. Bulam da.
1: İşte bu sene.
0: Sisiymiş ismini yollap vereyim. Badiyen ben. Meyri meyi diyen uçuşmalıkı. Zencir siman talla bazarılır bak o. Maykaçtaş bunun kütlenanı talla bazarılır bak o.
1: Doğru.
0: Haa.
1: Söyledi nasıl
0: sponsor. Asıl bol odacım.
1: İnsan daven şimali oluyor. Şimaldan canım kumangandı. Abdumobullah pek köyüp yanılam tosuluş badaydı ha.
0: Mevlu taka mucir kesanlı buladı. Say kentimizde hizmetleştirenle bağlı. Biz bağlandı siz nelerdi temkinlikle jügen bağıydınız değil mi?
1: Şu.
0: Biz bağlandı yok. Bugün bu mihmalların maşkansı içildi be. İki yılanla bir iskenmedi de. Şimdi kiyinki vakit oldu.
1: Şimdi düğün soraydı.
0: Mühman kısın zaman.
1: Mimallarımı apır bizi mühman kılıyor.
0: İki yılanla durduk. Bir cihaz tamak çıkarıp koyup. Saklap, otadık, otasak, yanılı luzunun üyü eşerdik ya. Vay, ben çıkayım, üyüdükle tamak etmeyken de çıkayım bana bugün. Okşakan tamakladı.
1: Niye yokşuyum ona?
0: Rahmet, temkin, yani bir iki yıl saklamayın, bir yarışma iki yıl var. Bana söylüyor mu dedi, yakışım Mevlutaka Zükre'de, o işçimlik, denkçi işçimlik dedi, cahçı zennin, hem istiba dedi, cahı yüzen, cahçı zennin, talla bazarından işte, hem istiba ki dedi, cuma bana.
1: Enver Aksu'dan uçur verip de tokumcılık çoğun körüge koşulmuştu maşallah köp deydi ha?
0: Rahmet. Rahmet rahmet Mekit'in Emircan çak çakıp koyduk.
1: Rahmet de konuğun stigil buldu. 2 minut içinde ötüp gittim dem de.
0: Ötmüdü.
1: Ötmüdü ama
0: oran. Ötüp karsam. Ma işte bak öyle tosulup kaptı dem. Lekin uçurunuz 2 minutini aldırıp yaptıken de kurbanca. Şunlarla biz 2 minut. Belki üyat tosulsa 2 minut mi 20 minut tek bilinip gidiyor.
1: Ama bu Abdükerem o dedi, Hungan sen tarafla koşluyunuydu. Nöldün tüven bu kütüp durdu.
0: Abdüsalam.
3: Mevlutka, mağam yollat birim ha.
0: Makul, bir dem saklayıp durun Abdüsalam. Çatayık bana. Dençü. Ooo, biz dençü içimine geçkimiz çıkasak mı yaptık ya?
1: Şunu
0: değil mi? Neyme degen işgellik. Demesim
1: hakikaten. Yaşıştınla ha.
0: Nait, ruhluk adamdı çoğu. Lekin sel keşti işçi amanla. Bulamdı.
1: Doğru, keşke de bu kulaydıgan kastağında şimalı ucuma köz anlamıştık. Mıhtek oturusla köz anlamı yoğun içip.
0: Ya ma minhuacığı keliş imkak amalız kemanla nadire yeni yollaptı.
4: Minhuacı da kapsa minhuacıdan çıkıp kopta hazır bu koca. Niye çidir tikim mi hazır?
0: Aşında kılın, çidir tikip.
1: İlk bağı materyaller, ilk mada köyneklerden o köynek bu köynekini çetip laçıyor. Siz onu materyaller çıkıyorsun, birini tikip la, mizyonu cip la. Aş üç bulun kısınızla ama çıdırdım birisi buludu. Anındaki ilik mi de yedik ilik şaklaba. Şunu mı da kırgızıp lan қаттық әлетке әкеліп оны жо. Тұрдыға әлетке әкеліп қысыңыз болды шу.
0: Бір еліні шәралды о чықтайды. А,

0: Ama tentribe mektep taraf kara bana da bek dostluk et medrese der kama taraf. Onda sider tiksanız balı dike. Sla kullanladın kildi onda tok işleri.
1: Kildi kildi. Tikiş diken işler misi?
0: Tikiş. Tokuş. Söküş.
1: Kisiş.
0: Anın kendin yanı ne bulatı? Siriş. Siri ütüsle kama.
1: Siri ütüm siri. İsiniz geldi mi? İsem kamlaşıyorum.
0: Anda dikinin bile başa akıntınız diyor.
1: Pek seyriydi. Pek seyriydi de. Bizim şirketin.
0: Dağdan bir demdik değişiyor. Bizim şirketin.
1: Şirketin ki kasırı.
0: Oy dağdan bol de.
1: Oy canım.
0: O kasırsınız tekme. Tekme.
1: Tekme rakip şirketin. Abdu Mayıs'ta da yeşki bile almışsınız parçalatmayı dükkan hep şimdiydi ondan mes. Ben kaç gün aldım 8 taldı sen medep 8 tane parçalattın şu mu parçalığı deve?
0: Şey. Satıdı.
1: Satıdı ha?
0: Yollu vettik puak Ahmet Can bir şıkısı var ki bana makul. Şişinle değil mi?
1: Hasan Can Atoş.
2: Kettim adım Hasan'ın al botunda dinin al değil mi? O çok uzak karatmanga görmüş. Şunda tosta
0: çıktı. Buldu.
1: Makul.
0: Rastlı bir kısım yolla hakikaten tostup gitti değil mi? Sence atışı anla buldu. Mışı keplerin hazır aşı. İlan Begen şirketin adem anla vatı da anla kaçka bana ilan beri vatı da. Şunu digen aşı bir aylık mışın da beri vatı değil mi?
1: Şu. Anver Aksu'dun doğumlu yolu uçuru verip de poiz istansı aldı dike koşulun üstteki yollarda maşini köp deydi.
0: Buldu. Nur'un uçuru kırsak yanan yollarda maşı. Rüydanı aldırın başına daha ben canım beldeki kızı çırak içi bak eğer tosluk etti deydi. Cuman Nur. Hem de azarak bir elallarını anlayalı mı?
1: Anlayalı.
0: Hazır kayıtkilerimizi anlayalı.
3: Birleşme haberleşişi 10.000 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avaçlıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.000 10.000 14. Cungo Birleşme haberleşişi.
4: Yettinci ayının 30. günü, 8. ayının 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzüldü. Garbi Şimal Rayonu Organ tarafının bir derecelik Bayraktar Otomobil Körgezmesi'de 60'dan artık danlık marka, 800'den artık otomobil tipi nak meydanı can boludu.
5: Otomobil seti alganda hükümetten mahsus yardım puludun behraman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobiller kartılgan itibar beri salmaqı aşırıladı. 949 katnaş radyosu ve 107.4 katnaş senet radyosunun programları katnaşsanız, otomobil körgezmesinin biletine haksız erişiş fırsatı var. Yaxşı otomobillerini tövən bahadi seti verişini oylasanız, Şincan Xalqara Otomobil Körgezmesi kilin.

0: Bizim koyumuz diken değil mi? Gülşen, her günümüz Minhuacı'ya kırış çıkışının benim kançilik takıtımını sınav atkalıgını işbadılar peşke tılım acızlık kıldım. Nadir yemiş o. Ağlımını sormaydı diken nakışın bir et beren vardıydı.
1: Et amaldı.
0: Alım ne sormay turup ket.
2: Bütün memleketinin ela süpetlik dehkancılık, çarvıcılık mesulatı, mühim teminat bazısı berpa kılış gerek. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
3: Stansımız kabri. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsteş ögünüş terbiyesinin oranlaştırışı asasen Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti'nin şujisi Çin Şavcan Tünügün Ürümçü'de doğru siyasi netice karşını turguzup ve emelde körstep cesaretlik, yaramlık bulup sosyalistik zaman birleşken Şincan Kuraylı diyen meksus temide partiya dersi sözledi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkur ögünüp izcillaştırıp, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körstiş doğursetki muhim bayallarını çoğunkur ögünüp inçki özleştirip, puhta emeliyleştirip, ögünüş terbiyesinin üzlüksüz çoğunkurluşu puhtun ışığı türkü bulup, ögünüş terbiyesinin neticesini Junhua milleti ortak gevdisi eğini mustekemleş, sosyalistik zaman velaşkan Şincan kuruşunun emeli netice sizi tekim yakşı aylandırıp, kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ ışığa, Şincan'ın tövbüsünü koş gerek tep takitledi. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti'nin muavin şujisi, Abdonum Rayonluk reisi Erkin Tunyaz, ders kiryasetçilik kıldı. Abdonum Rayonluk Halk Kurultayı Daimi Komiteti'nin müdiri Zümrüt Obul, Abdonum Rayonluk Siyasi Kengişinin reisi Nurlan Ebilmecin, Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti'nin muavin şujisi Bintuan'nın cinviye Hı Junyu. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti'nin muavin şujisi Çin Mingu derski katnaştı. Çin Şavcan bunularını görsetti. Partiya 18. kurultayıdan buyan baş şuji Xi Jinping doğru siyasi netice karşına turguzuş ve emelde körsetişini çördep, bir qatar muhim söz kılıp, bir qatar muhim yol yoruk berip, siyasi neticini kim üçün yardımız? Qandaq siyasi netice yardımız? Siyasi neticini nimigi tayınıp yardımız qatarlıq muhim meselelerge ilmi cevap berip, partiya azalri ve kadrlarının yen dəbir, yen seperde, vazife mesuliyetini ada kılışı, iş kılıp netice yaratışını tüp kullanmağı iyi kaldı. Çin Şavcan, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsetiş doğursetki muhim bayallarını çoğunkuru ögünüş özleştirişini çördep, icabi tıplarını seliştirip, selbi deloğlarını tahlil kılıp, Şincan'ın emeliyetini bağlap, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsetişinin muhim ehmiyeti, tüp meydanı, kımmet yüzlenişi, işki telpi, emelde körsetiş yolu, muhim tutkısı, tüp kapalı katarlıklarını çoğunkuru düşündürdü. O, bunularını tekitledi. İşkini tikleşinin hal kılgış ehmiyetini çoğunkuru özleştirip, işkini koğdaşını kat'i işkaşırıp, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsetiş doğursetki muhim bayallarını çoğunkuru ögünüp ızcıllaştırıp, ögünüş, pikir yürgüzüş, kolun işini birleştiriş, biliş, işiniş, kılışını birlikte keltürüşte çıntırıp, ruhi mahiyeti, yadroluk muhim mezmuni ve emelde körsetiş telpini çoğunkur ilgilep, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsetiş siyasi anlıklığı, yediye anlıklığı ve hareket anlıklığını üzlüksüz küçeytiş gerek.
2: Çinca Hocan monolarını tekitledi. Doğru siyasi netice karşını puhtu turguzup ve emelde görüstüp, Şincan'ı mokum kılış, Şincan'ı idare kılış, Şincan'ı güllendirişteki türlü hizmetlerini puhta yakşı işlep, anlık alda, halk için siyasi netice yartıp, emeli işlep siyasi netice yartıp, emeliyetinin, halkının, tarihinin sınıkıdın öteleydiğen emeli neticelerini tırışıp yaratış. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsetiş ögünüş terbiyesinin umumi talepini emeliyleştirip, Şincan hizmetinin baştan ahır doğru yönelişte ilgirilişiye hakiki kapaletli kılış. Umum üçün partiya kuruşta çıntırıp, parti velik prinsipini çınsaklap, umum bilen şahsının münasibetini doğrulap, Çin dil bilen partiya ve halk üçün vazife mesuliyetini ada kılış, iş kılıp netice yaratış. Халыкты бақыт яртышты чыңтырып, халыкны баштан ақыр қалып төріге қойып, جاندل بلن خلق اچن خزمت قلب پارتینن حاکمیت یورگز

0: Körüş sezimi arkalık farklandırış ve çoğun sallık malumat arkalık adam, abdombel, yük meydanı, akli iktidarlık ayrış, soğuk zancırını başkuruş tizginleşine her vakit yakşı başkurgalı. Yani pütkül akıl saklaş ambarımızını, umumiyüzlük torugu çıkarıp pütkül bağçı rayonunu her vakit nazaret kılış tizginleş imkaniyeti iyi kılıp hem inçkileştirip başkurgalı hem ticaret çıkımımızını ünümlük tövelletkeli bulut. Birinci, yukarı yeni teknikalık kesipler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu Soğut İşleri İdarisi'nin muavun başlığı Canlung. Bu tür pütken dinkin, aviyasiya yük transportu boyunca yığış, tarıqtış ünümünü yanımı östürüp, birinci'nin garip geçibitilgen eşya obrı tügini boluştu ki, yadroluk rekabet küçünü sıcıl küçeytedi kallıqın tonuşturup mandak dedi. Törü pütkendin ki, Şincan'ın özgeç yezgilik mesulatlarının tordu setilişini tez bölüp tarqıtıdığan yeşil yol bilen təmilleydu. Otrasiyadaki 5 devletki yüzlengen çigra alıqıgan eşya obrot çoğu yolu tutaştırılıp, Şucaydaki elektronluk soda, yasımıçılık, çigra alıqıgan import-export karhanıları, bir punkit şekildeki universal təmillet zenciri mulazımıtı bilen təmillenip, Erkin Soğudusunak rayonunun sırtkı yüzlengen ıhtısadığa yeni kuvvet koşuludu.
1: Stansımız haberi. Bengtöndeki orla bu yıl kırken numuyan yukarı süpetlik toluk işkorullaştırışını şıkaşırışını nişan kılıp işkorullaştırış süpüsü kuruş, kespi maharat boyunca terbiyeleşini kanat yaydırış katarlık şekillerde noktalık kişiler topunun işkorulışı yeglik tiklişiki yardan berip halk durmuşu dairi emeli işlerini çin kalıp çin yesiyat bilen yakşı işledi. Tianfu yaşanğanı kütünüş mülazımeti çeklik mesuliyet şirketi yakında herbiler boz yer özleştiriş yengilerini perbiş mahartı boyunca terbiyeleşini kanat yaydırdı. Perbiş kadimi Zhang Jing dəl muşundaq terbiyeleş arqılıq yaşanğanı kütünüş aparatı kırıp hizmet kılgan idi. Hazır o yani karallik terbiyeleşki katnışıp perbiş mahartını mükemmelleştirip atattı. O mundaq dedi. Terbiyelengenin gen işençki toldum. Özümge bolgan işençim açtı. Bu hizmetinin kımmeti barlıqını yes kaldım. Herbiler boz yer özleştiriş yengileri, emgek direktörü ben şöyle ahval tonuşturup mundaq dedi. Evzellikimiz bizde emeli görünüşlük direktörü ben şöyle ahval tonuşturup mundaq dedi. Evzellikimiz bizde emeli görünüşlük yaşanğallar sanatoriyası tuğutluk ayarlarının kırkını çıkırış merkezi var. Yetekçi ustazla şagird terbiyeleş endiyesini kullanıp ahırda ularını işkorulaştırımız. 2024 yılının başlap, Bengtuan 8. Şişesi Şehanzi Şehirlik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarisi Herbiler Boz Yer Özleştiriş Yengileri Emgek Mülazmet Markısını noktalık barpa kılıp yaşanğandı kütünüş, perbiş kılış, aile işleri mülazmeti, bu vaxt bir kış katarlıq köptürlük iş oranı topuğu yüzlenip, bütün cergallıq, seçtiğimlaşkan kesbi maharet boyç terbiyeleşini kanat yaydırdı. Hazır kadar herbiler boz yer özleştiriş yengileri emgek mülazmet markası boyunca terbiyelen gelle 23 bin adem kıytımdan eşip kesipkarlarının aylık kırmı 4500 yuandan yukarı haletini sakladı. Bengtuan 13. Şişesi Şenşin Şehri bu yıl kırgenin buyan bir qatar tedbirlerini yolu koyup yukarı süpetlik toluk işkorullaştırışının payıdısından teximi köp ammığı nepket gözde. Raketa dekkancılık meydanında ötküzülgen 2026 yıllık öycay mülazımeti başkuruş kadınlarını terbiyeleş kursu da oğutkocular öycay mülazımeti iş oranı mesuliyeti, mülazımet ölçümü tertibi, mülükdarlar bilen pikir almıştırış mağartı katarlık mezmullarını tepsili düşendirip, terbiyeleşki katnaşkallarını ögüneleydiğen, əs saklayalaydiğen, şilteleydiğen buluş imkaniyeti iyi kaldı. Kursant Renciye mundaq dedi. Ögengen bilimlerini hizmette emeli kolunup, mülükdarlarga teximi kesbi, samimi mülazmet kılmen. Bengtuan 13. Şişesi Şenşin Şehri mevkani kesip tereqiyat oranlaştırmışsığı koyup, kesip mağartı boyca terbiyeleşini daimlik kanat yaydırıp, okşaşmıgan saha, okşaşmıgan yaş baskıçı, okşaşmıgan işkorulışış ihtiyacı bağ kişiler topunun tereqiyat arzu telpige her tereplimi maslaştı. Bu yıl kırken numgen kesbi mağara terbiyesi katnaş

0: sıcılaşdı. Mənzi rayonu sayacılarının ölçüre tuturup saklaş vaxtını önemli kıskartış için toxtalığı oranını köpeydip yeni energiya toxluğusu ornatdı. Hem de torda vaxtı bölüp aldın kelişiş, kinişki bilen bağçığı kırışını omum gözlük yolu koydu. Tiyancılık sayacı Jang Zhimin mındaq dedi. Bu yer kelsek, optimobil kemi bakken, yaşanğalla balılarğı bək kolay, tazılıkı nahayt yakışken. Mongol Küre Nahiyesi, Olca Mongol Küre Taş Yolu'nun Toxtalıq rayonu iktidarının dəriyetisini östürüp, sayılı sayahat asımı yol yasap, türlük özgeci taam yayımı oralarını təsis kılıp, sayahatçilerini dekimi kolay, azadı sayahat təsiratlığı ege kıldı. Şanxaylık sayahatçı Li Kaijun mındaq dedi. Bu yol hakikaten intayın güzellem kolayken, sayılı sayahat linya boydaki mənziri tamaşaqlı süpsi, aram iliş noktisi, tazılıq öyü qatarlıq yürüşleşken əslərlərimi naaydı toluqken, səpər təsiratımız intayın yaxşı boldu.
1: Hürmetik radio unuqçıla, Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlaşı bərdiq.

Yadikar, hoş kepsiz, Adil Sod Sarayının aldı, bək tosılıp getdi, deyip de, demişim hem de. Asas çatın işten düşüdüğün vaqtla bırakır, ötüp, hem de dostlarımız işten düşkendikin elbette şu etraptiki, yemek işmek pazırgı berip, kızalın işini oylu şatkan buluş mümkün. Şuna hem de muşu yol bileklerden maşallah, sel köprek. Şuna muşu dostlarımız takitleydiğinimiz, amalla muşundak yelagi bağın çağda, Ami bir katnaş kurallarını talap miyansiyonlarını eskertimiz. Onunun başka yanı karaydıgan bulsak, anlıqçılarımızın ki uçurlardan Çüntiyan isimlik anlıqçımız mı programımızını yaktırıp anlayıp doğuşkepsiz karşılığımız, Abdu Apenimsiz muhşkepsiz karşılığımız, Xalq yolu körükünün üstü koşunuştu, maşınlar köp digen uçurun yollabdı, köpdün köp rahmet. Nahtı dostlarımız yana dağımlıq programımızı qatnışıp uçurlarını yollab durğaysla əmdi biz bugünkü programımızı orlaştırılğa məzmunlağa dektimizi aldırıp aqqamasaq. Programımızda aldı bilən Dünyalı Qısı Futbol Müsabıqısı da Argentina komandası onsız şəraitini özgərtib, birgi qarşı işki nəticə bilən England komandasını yandı. Kiyinki müsabıqı basqıçıda İspaniya komandası bilən çempionluqını talışıdı. Jang Chinwen, Ayal Çoylu Top Mahirleri Cemiyeti 250 numaralıq müsabıqısı, Afina Vekti müsabıqısı da 8 küşlük mahir Qatar'a kirdi Qatar'lı haberlerdi ki, məzmunlarını tektan aksınımız. Programımızınki davamı da, dəl arlıq tahtisi pol deyip çıxış kesilini uğulaş arqılıq davalıqılı bulamdı. Yaşanğanla və balıla muar yese bolmaydı. Bolmasa, 3 ay yolu tosılıp qalıdığı deyiş, toğır mu Qatar'lıq məzmunlarda savadlarını sözləb verimiz. Qeynəmsi Rosla əmdədik, donla bugünkü təntərbiyə və sağlamlıq proqramımızın təbsəli məzmunları da bolsın.

Bu yıl yaz adetten taşkara ısık oldu. Tomuz ısıkta azade, yenik, hava ötçüdüğün giyimlerini giyin. Giyimlerini künde almıştırıp duruşka, vaxtı da yüyüşke ehliyet verin. Suyuqselen tamaklarını istimal kılın. Ham ve soğuk yemekliklerini az istimal kılın. Eşip kalan koruma tamaklarını yeştin sakınlı. Hava tanşıgıçtın temperaturasını 26 Celsius gradüstün tömer tanşıman. Derezini karallık içip hava almıştırıp durun. Yukarı temperaturluk havarayı körülgen mezgilde uzun vakit sırtı faaliyet kılıçtın sakınlı. Üçte muhafık aram elip uykunun yeterlik buluşuğu kapalı tıkılın. Tavuz, soğuk içimlik, muz koşulgan kahvanı muhafık için.

0: yazını yaxşı görüşümüzün səbəbi nəhayət köp. Cüzi təmlik qazlıq su, şerin təmlik meyvələ, hava təngşügüş aslada oldurub xoğu yegəş, kəşki şəpəxnin güzəlliginə nazorlanış. Manı bulanın həmisi yazının biz ən yaxşı gördüğən tərəfləri hesablanıdı. Yazını yaxşı görməsliğimizin səbəbi pəqət birla. O bulsumu hava bək ısıq. Şuna tomuz külləri sıtqı çıxanda künlük, şəpkə və qarı közəynək eləvilişini unutmaq. Öyge kirgəndə köpürək su için. Hava təngşügüş, ya ki şamaldırğış şamalının beyvaslı uğruşçudun saxlanın. Şundala tomuz ısıqını sağlam, tinç aman ötküzələyiz.
1: Hörmetli radio dinleyiciler, 174 katman sanat radyosundan bevasitan tutulan tan tarbiya ve sağlamlık programını davamlaştırdığımız programımız Şinjan radio televiziya stansının yan taratqatısı Sulu Şitinda mas qadamda anlatılıdı. Programımız ne? Sulu Şitin aptsilimi anşından qarşı almız. Hörmetli radio dinleyiciler, diqqatla davamlıq tan tarbiya xabarları da bolsun. Chen Yufei keyinki musabaqa basqıçığa kirdi. Feng Yanzhe Huang Dongping grupsi Hindiston grupsini 0-ga qarshi ikki natija bilan yangdi. 7-oyning 16-chi kuni Tokioda o'tkazilgan darajadan tashqari 750 nomorliq Yaponiya Paytop Oshkar musobaqasining 2-chi aylanma musobaqasi oyoqlashdi. Hammaylan ang ko'ngil bo'lgan ikki maydon qiziq nuqta musobaqasida davlatimiz Paytop komandasi g'alabaga erishdi. Ayollar yakka o'yinlarda Chen Yufei 0-ga qarshi ikki natija bilan Ukraina mohiri Belovani yangdi. Arlash chip o'ynashtirdiki 1-chi nomorli guruhga Feng Yanzhe bilan Huang Dongping, ya'ni ko'pchilik doim deydigan Feng Huang guruhi 0-ga qarshi ikki natija bilan Hindiston guruhiga Kapila bilan Krastoni yangdi. Hamda 8 kishilik guruh qatoriga kirishni muqimlashtirdi. Chen Yufeining bu qitim qirqabatchisi Belova Yevropadagi mohirlar ichida ko'p ko'rilgan kuchlik usulda to'p urdigan mohir bo'lib, musobaqa boshlanishida u nomor farqini bir mahal cho'ngaytdi. Chen Yufei qarshi tarafning ritmiga agishib qattiq hujum qilmay, to'rt tarafdan to'pni to'sib, qarshi tarafning jismoniy kuchini osta-osta xo'ratdi. Hamda 13-13 bo'lib tanlashgandan keyin, uda bir necha qitim yuqori sifatli to'p urish usuli bilan to'p urib nomor oldi. Yana Belovaga fursat bermay, 14-ga qarshi 21 nomor bilan birinchi maydonda yangdi. Belova butun musobaqada unumli qaytirma zarba berish yo'lini topa olmay, nomor farqi borgan sira cho'ngayib ketdi. 2-chi

Hürmet radio dinleyiciler programımız ne de onlaştırdığımız hani dostlarımızın gelgen uçurlar karşısında Yizi'den Şüydiyen, Pıydiyen diyen degen dostumuz acep dostluk getti bu yol dapmışu danlıq döngi qarap mangan yönlüş oxşumamdı töt köçken yen an yöle. Bu tarafta hakikaten maşınlar pek köp. Davan şimali yöle, davan cenobi yollarda mı maşınlar köpken. Onun başka yadıkarı mı? Adil Soğut Sarı'nın aldı ya, bu aldırı küçür ki. Ula'nın aldı da maşını bek köp dediğiniz. Ula digen kaya hop getti. Cula demekçi mu ya ki? Kanda hop getti, yadıkar kaydı beren. Şinfu simlik anlıkçımız, hoş kepsiz, karşı alımız, japa çektiğiniz, aramı gaysiz, rahmet digen uçurumuzu tapşırıp aldık. Köpten köp rahmet.

Yukurdumu deyilip ötdi dostlar mezmundum şu katna sağçılarımız. Şu tuzdu şerkiti 7. aydın 10. aygıca devamlı şudu yolu koyuludu dep. Andi ata Allah'ım şu ballağı boğanmış cahattiki terbiyenimu küşte yetişenlerini tavsiye kılımız. Amda hazır bu şu yaş ösmürlerde abdumobilini harqırt paydaş, bəsiliş qatarlıq ahvalla belki dostlarımız mubayqıgan buluşu mümkün bir qadar iğir. Şuna amda ata Allah'ın kim şu katına sağçıları kılam isluanmay ayıldı mı terbiyeni küçe yetişenlerini eskerttimiz dostlar. Yaz günleri aptap kakılınışının en yakşı vaxtını bilemsiz. Bedendeki yangçı kuvvetini aşırış, kalçısı doluqlaş üçün köprek aptap kakılınış gerek. Ama aptap kalıqan vaqtta kakılınışı bulmaydı. Bunun da yanıla dikkat kılışıq tegişlik işler var. Aptapta kakılınışa çüştün burun saat 10'dan, çüştün kiyin saat 4 küçü bulgan kün nuri ve ultra binepşi nur ziyade küçülük vaqtını tallamaslıq gerek. Bu vaqtta aptap kakılınışının paydası yok bulup kalmay, yana terini asanlı zahmlendirdi. Adette çüştün burun saat 10'dan burun, çüştün kiyin saat 4'dan kiyinki vaqt aptap kakılınışının en yakşı mezgeli hesaplanıdı. Her kitim 15 minuttan 30 minutkıca dümbünü muvaffak derecede aptapkı kakla perişki buludu. Lekin kimini silip aptapkı kaklın işinin haciti yok.

Dostlar, şunun bilen programımızınki ahırlaşıdığan vaqtlarımı itip geledip du. Programımız aktiflik bilen katnışıp, uçurlarını bəgən dostlarımızga rahmet etiş bilen. Bugünkü sapırınızda biz sırdaş programımızını ahırlaştırmız. Programımızın yoxdurup anlıqan barlıq dostlarımızga rahmet. İşlerala oğuşluq. Sapıranla ravam ve bexatar bolsun. Mən program riyasetisi Qadir Yaqaysar. Növetçi muharir Ramila Ablimet. Xayr xoş dostlar.

0: دریا ساحلی سو آمبری طبیعی شکل نب قاگان کل قطرلخلا قارمکا تیپ دنیشته کرندگی بلن سو استگا یوشورن اقین چونکر ازگال پتک چرمش بقالگان سو اتلری یوشورن گان بولیش ممکن. بو یرلا سو ازش کلچک مس بلکه آیاتک خرس ابکیلگان خطرلیک رایون. دالدا طبیعی شکل نب قاگان کللگی چشمسلیک خطرلیک ساحللادا سو کشمسلیک Çamı yetmeydiği işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada bir hepsinin suğu çüp etkiliğini köysünüz, herkizmi kızıkkallık bilen suğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120 telefon kılıp ehvalını melim kılış. Төртіншіден, екін әтраптыки чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.
1: Dostlar, 107.4 Qatna Senat Radiosu'nun Xeyirlik Akşam Programması boyunca 61 vattımız ve işin supımızı kəge uçurla qırsaq. Dostlarımızdan, Şinfu, Rayla, Qarğay Qız, Ilğar Malım, Ayşem Gül Qatarlıq dostlarımız damlıq yaqtırıp anla vattımız dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət dostlar. Uçurolarını tapışırıp aldık. Onundan başka yine, hazırının özde yollarının ahvalığı yan bir karaydıgan bolsaq, Daven Şimali yolu koş yolunu işte yanıla abdumobil intayın köpken bu mumşu, Hitbaq yoludun Doğdalyan Qarbi kutsuzluğucu boğa mumşu Arlıq Cənubdın Şimalığa dostluş bir kadar eğirken dostla. Onundan başka yine, mumşu Canfango Şimali yolu, 13 günce otur mektab etraplarımı koş yolunu işte abdumobilla bir kadar köpken. Yani yan yolu yüzyıngay kutsi Qatarlıqmışu yolladımı Abdumobilla bir kadar köpken yürüyüş astıken dostlarımızmış uçurlardın önümlük paydalanğaysla ondaq post dostla davamlıq programımız oranlaştırılgan yakımlıq köylürümüzdün birlikte uzarılnaylı.

0: сетиш ижазат номери 2025 650 102 00 824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağ programı sizi.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede ahırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan bar, canlığa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir, növetçi muharir, Murat Qobur.

0: Her günü seherde işkımanganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğinden hayırlı olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarıhıl programlarını ansınan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlayışlarla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi öz gücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezilik taamlağı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

0: Hürmetki radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tövendeki mazmunlar oranlaştırıldı. Avval, turmuş bilimleri sahibimizde, keyfiyatımız yakışı bulmağında onu bırak verin. Neyim üçün tamak dinkin, kıytık içişki bulmaydı o deyimiz Katarlık mazmunları sözlep verimiz. Programımızın sağlamlık sağlıkları sahibisi de, neyim üçün doğru işken dinkin, lobo yeşki bulmaydı. Oruk kişilerinin çekerini may kaplışı, semizlerge karğanda teğimi Katarlık Katarlık mazmunlarda savatlarını anlayısla. Qiynamsız dostlar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Sahardagi tong quyoshi bilan tang uyg'oning. Vujudingizni kuch-quvvatga to'ldirib, ko'tarangi ruh bilan yangi bir kunga yuzlaning.

Hürmetli radio dinleyiciler, amdi diqqatingizga turmush bilimleri sahifamizga o'rnatilgan mazmunlar bo'lsin. Kayfiyatingiz yaxshi bo'lmaganda olma purab bering. Olma tarkibida kamfora xushbaroq ta'm bor bo'lib, u cho'ng miyadagi nervlarni tinchlantirib, ruhiy besimni yengillatishiga yordam beradi. Olmadan boshqa yana juza, limon qatorliq juzli turdagi mevalarning unumi o'xshash. Ruhiy kasalliklar olimlarining bayqishicha, kayfiyati yaxshi bo'lmaganda olma, cüze, şan çağı kadarlık, özdeki tonuş bulgan buraklarını pursa, hamışlık kesilini yakşılıklı bulurken. Belki tonuş burak, kişilerin ötmüşteki güzellikini əslişige yardım berişi mümkün. Sicil aktif keybiyat, pasif keybiyatını tızgınlaşge yardım berdi. Yaz günleri qaysı vaqtda aptapqa qaqlansa, önümü ən yaxşı bulduduğunu biləmsiz. Bədənge yanchi quvvət və kalsiy toluqlaş üçün aptapqa köprək qaqlanğan yaxşı. Lekin aptapqa qalıqan çıqaqlansı bolmaydı. Aptapqa qaqlanışda əkmiyyət berişki tegişlik noktalarga genələ diqqət qilişimiz lazım. Aptapqa qaqlanışda quyaş nuri və ultra binəpşi nuri ziyadı küşlük bolğan vaqtını tallamaslıq. Yani, çüştün burun saat 10'dan, çüştünkin saat 4 keçi bolğan vaqtını tallamaslıq gerek. Bu vaqtta aptapqa qaqlanışdan paydası yok bolıplı qalmay, yana asanla teriga ziyan yetkizidi.

Hürmetli radio dinleyiciler, endi abdunum raydımızdaki 16 yarının kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumatını anladınız. Ürümçide hava uçuk temperatura 24'ten 37 Celsius gradosqıcı. Altayda hava bulutluq temperatura 20'den 34 Celsius gradosqıcı. Çöçekte hava uçuk temperatura 24'ten 39 Celsius gradosqıcı. Qoljida hava uchuq temperatura 24'ten 38 Celsius gradosqacha. Bortilada hava uchuq temperatura 24'ten 37 Celsius gradosqacha. Qarmayda hava uchuq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 27'den 42 Celsius gradosqacha. Kuytinda hava uchuq temperatura 22'den 40 Celsius gradosqacha. Shixanzada hava uchuq temperatura 24'ten 41 Celsius gradosqacha. Sanjida hava uchuq temperatura 25'ten 41 Celsius gradosqacha. Qumulda hava uchuq temperatura 23'ten 35 Celsius gradosqacha. Turpanda hava uchuq temperatura 28'den 43 Celsius gradosqacha. Korilda hava uchuq temperatura 20'den 34 Celsius gradosqacha. Aqsida hava uchuq temperatura 22'den 38 Celsius gradosqacha. Ochda hava uchuq temperatura 22'den 35 Celsius gradosqacha. Qashqada hava uchuq temperatura 23'den 38 Celsius gradosqacha. Xotanda hava uchuq temperatura 24'den 37 Celsius gradosqacha. Ürümçide hava uchuq temperatura 24'den 37 Celsius gradosqacha bo'ldi. 3-4 ball g'arbiy shimol shamoli chiqdi. Havo raidan ma'lumot anglatdik.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anglıqçılar, Vatan Mening Ailem programımız arqılıq sizler üçün mülazimat qilish maqsadida yana mikrofon aldığı geldik. Her bir günlarının köngüllük ve ähmiyet ötüşüge tilekdeşimiz. Programımızı avval qıdaqlı yaqtırıp anışınlarını qarşalımız. Mən Riyasetçi Daniyar Mahmud.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımız Şinjan Radio Televizyon Stansısının yeni taratqatçısı Sulu Şitinda masqaramda anlatıldı. Programımızni Sulu Şitin aptsirmu anşından qarşalmız. Dostlar, bugünkü programımızğa tövendikirek məzmunlarını orınlaştırdıq. Şinjanlıki yeniliklar sayfamızda Baxtımni sizki sözləp beray temizirki 2-ci növətlik Şinjan Dehqan Çarvıçılan Hikayi Sözləş Musabıqsı ötküzülgənliki toğırsırı sözləp berimiz. Yurtundaki yeniliklar sayfamızda Ürümçi şəhərinin şimalığa yeniden bir çökmü sınaş istirahat daka yeni yer belgesi qoşulğanlıqı toğırsırı sözləp berimiz. Yarqın isim sayfamızda Şinjan təbii pən və sanat pənləri şöyən üçün oqtıqçılar qoşuğunu qaldırıp getken Li Hışın bilen tanışımız. Programımızda oralaştırılığa məzmunlarını anlayış, anlayıcılarımızdan yana dağımlıq programımızda katnışıp, uçurlan yollab duruşuna kızgın karşılarımız ve işin spamasının numarı XG1074FM. Mana programımız başlayıp dostlarımızdan uçurlan yedip gelişki başlayıp da anlayıcılarımızda bir karşı evetken bulsak. Yang Wangboy, hoş gelipsiz karşılarımız. Әтеңірігіңіз қайлық болсын, сәхірдің башланған тұншы салмаңладың тұлымы құрсан мән, еқімдің ауаз сәмеме саламына әр вақыт, әр жайда бізге әмірақ болсын деген құчырыңызына тапшырып алдық көптен көп рахмет. Ахмет жанап бәні мұқш кепсіз қаршалымыз, әтеңірігіңіз қайлық болсын, Гүл үстімлік аңлығы жымыз сіз мұқш кепсіз қаршалымыз, Guanghui ko'rikning istiravon deb to 103 ning oldiravon deb to Sanfangu yo'li Chantanjang yo'lidan Zhoujiang yo'liqgacha yo'llar ravon deb to. Akbarqa sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishlik bo'lsin. Shundoq yaxshi tushibsiz g'o rasmlarga. Ishlaringiz o'ngishlik bo'lsin Akbarqa. Qaysar ayol ismli kalamiz xush kelibsiz qarshalimiz. Atayanikingiz xayrlik bo'lsin. Mazmunlarni yoqtirib ongidim japa chekdingiz degan uchurni topshirib oldik. Sayfon sizmi xush kelibsiz qarshalimiz. Xayrlik sar. Yaxshi uxlabsizmi? Oyshamgul xonim sizmi xush kelibsiz qarshalimiz. Sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishlik bo'lsin. Optikerim apandimmi programimizni yoqtirib onlaytibdi xush kelibsiz qarshalimiz. 104-chi tuman yo'llari Ravonkan Daniyar, Shesan yo'llari Ravon. Çimaşan yolları muravan gen degen uçurlarınızını tapşırıp aldık. Köptün köp rahmet. Onunun başka bizimki sahar bulbularımız mı yitip kepti oxuş kepsiz karşalımız. Atiyanikiniz hayalik olsun. Tatlıq şiirin uykularınızdan mekirden keçip. Biz üçün mulazmat kılığınızı rahmet degen uçurunuzunu tapşırıp aldık. Köptün köp rahmet begen uçurunuzga. Yani Meryem adımız mı programımızı yaktırıp anlayıp da naşit değerliğiş Vatan Menin Ailem programımızı anlaşıkı taqasa buluvatmen bu programının oğuşluk ilip yerleşiği telekteşmen degen uçurunu yollap durakma tədəbəgən uçurumuzga. Dostlarımızın amin gün adımız mı? Xuşkepsiz qarşalımız ətiyanikans xayirlik bolsun. Səhərdən başlangan işleriniz oğuşluk bolsun hədə programımızı yaktırıp anlayısla. Nurmamet Obul isimlik anlıqçımız mı hoş kepsiz karşalımız məzmunlarını huzurlanıp anladı mən cəbatlattanla digən uçurunuzda tapşırıp aldıq köptün kep rahmet. Dostlarımızın yanı dağımlıq programımızda qatnışıp uçurlarını yollab duruşunu qızğın karşalımız qeynəm sırosla əmdə deyik dağına bugünkü Vatan Menin Ailem programımızın tapsiri məzmunları da bolsın.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжандығы еңіліқла сәйіпсі.
2: Шинжандығы еңіліқла.

Hürmetki radio oğluğucular, ömdedik dağla Şincan'daki yıllıklı sahibimizki oranlaştırılgan törlük uçurlardı bolsın. Abdunum Rayonluk Partiya Komiteti Teşviqat Bölümü, Abdunum Rayonluk İctimai Pen Sahasirgiler Birleşmesi birlikte baş bulup uyuşturgan Bəxtimni sizge sözləp birey deyimizirki, 2. növetlik Şincan Dehqan Çarvıçıla Hikaye Sözləş Musabıqsı yakında Kızılsıl Kırgız Abdunum Oblastının Aqtu Nahisir'e ahırlaştı. Halkılgış müsabıqa Aqtu nahiyesinin Cenjong Kadimi şehirde ötkizildi. Halkılgış müsabıqa girgen 12 grupa mahiri keskin müsabıqlaşıp, ahırda Sanji oblastının kelgen Yang Hui Yan Qatarlıq 3 mahir birinci derecelik mukafatqa erişti. Yang Hui Yan undaq dedi. Yurtum meni davalidi. Meni muvaffaqiyetge eriştirdi, hem de meni qobul qildi. Yurtumdikiler ve taq daryalar yana mana yeni kişilik hayat beğişledi. Yurtiga qaytib gullandirish ishlariga qatnashgan yoshlar oddiy xizmat o'rinda tirishyotdi. Baxt hamma yerda, har bir kishining turmushiga mujassamlangan. Bu qitimqi musobaqa bu yilning 5-ida Xinjiangdagi 14 viloyat oblast shaharda mos qadamda boshlandi. Har millat dehqon chorvachilar musobaqa sahnasida yurtida yildiz tortish, orzu uchun kurash qilish hikoyalarini oddiy tilda so'zildi. Hamda oddiy samimiy ifodalash shaklida kishilar qalbidan cho'nqur o'rin oldirdi. Tamosh bin Menan Tursunbek mundaq dedi. Musobaqada ommi so'zlash, ommining ishini so'zlash, ommini anglashga taklif qilish hamda namoyon qilish sahnasini haqiqiy turda asosiy qatlamdagi fuqarolarga topshirish ishga oshirildi. Musobaqa to'r va to'r sirtida mos qadamda o'tkazildi. 2000 meydandan artıq faaliyet Şinjanın her qaysi joylarda qanat yaydırıldı. Hem de hikaye sözləşki bivasta qatnaşqan dehqan çarvıçı 20 000 adam qitimdin. Tor ve tor sırtını görgənlə 70 milyon adam qitimdin açdı. Musabıqıda kiçik hikayeler arqılıq zor özgürüş. Yeni dəvirdiki Şinjan yesi kentlerinin bəxtlik qiyabdi, hər millet dehqan çarvıçılarının özgü işindiğin, kötrengi ruhluq, batırlıq bilen aldırmağındığın royi qiyabdi namayan qılıddı. Şinjan Sifendashiyosi Congu Tıl Adibiyatı Şöyyanının profesori Shago Chang ındaq dedi. Bu musabıqıda xalıq icadiyyatının baş temisi sıptıda kamerada namayan qılınğaşqa özümüzni, şundaqla bizge oxşaş kişilerini körüş imkaniyetige egip olduq. Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti Partiya Mektibi Mämuriyet Şöyüani Birliksep Oqtuş Tadqiqat Bölümünün dotsenti Mehmet İli Abdullah mundaq dedi. Şinjanki her bir yezi kentinin özgürüşü, ommining baxtlik turmuşu, jasarat bilen ilgirleş bayan kılınğan her bir hikaye, yeni davirdeki Şinjan cemiyetinin muqum, iqtisadının taraqi kılğan, xalıq turmuşu yaxşılanğanlıqının canlıq ifadesi. Şunaqla, her millet amısının partiyagi minnettarlıq bildiriş, partiyanın gipini anlaş, partiyagi əgiş miyanıştiki haqiqi qalib sadası.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Hürmetli radio dinleyiciler, bir yüz siyatırtı tıkatmaz sanat radyosundan bir vasıta anlatılatkan Vatan Minin Ailem programısını dağılmıştıratımız hem de yurtumdaki yanılıklar sahibimiz dektanlar buludu. Bugün bu sahibimizde Ürümçi şehrinin şimalığa yeniden bir çökme sınaş istirahat daka yeni yer belgesi koşulganlık doğrusu da seslep yerimiz.